gösteriyordu. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e bir bir geldiler ve mazeretlerini bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini olduğu gibi kabul ediyordu. Bir de ayetlerle gündeme gelen büyük bir olay vardı. Müminleri derin düşüncelere mahkum edecek bir olaydı. Tebüğe gitmeyen 3 mümin vardı. Bunların samimi Müslümanlar olduğu çok açıktı. 3 mümin: Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi. Allah onlardan razı olsun.

0: Hazreti Kâb büyük bir şairdi. İslam'ın tebliğinde, İslami mücadelede şiiri en etkin bir şekilde dile getirirdi. Kılıçlardan çok etkin şiirleri vardı. Hazreti Kâb aynı zamanda Akabe biatında bulunmuştu. Medineli ilk müminlerdi. Medine-i Münevvere'nin İslam oluşunda ciddi çabalar olmuştu. Hazreti Kâb sadece Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Diğer bütün savaşlarda bulunmuştu. Hazreti Hilal bin Ümeyye ile Hazreti Mürare bin Rebi de Bedir Savaşı dahil bütün savaşlara katılmışlardı. Can pazarına defalarca katılmış, şahadete koşmuş, içli müminlerdi. Fakat şimdi durum çok farklıydı. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tepü'ye katılmamışlardı. Onların savaşa katılmamasındaki ana etken rahavetleriydi, ihmalkarlıklarıydı. Savaşa hazırlığın talimatı verilmişti. Bu üç mümin acele etmeye gerek yok, son bir iki günde dahi hazırlanabiliriz gibi yavaştan alan bir düşüncenin içinde olmuşlardı. Günler geçiyordu, hazırlıklar tamamlanıyordu ama bu müminler hala hazırlanabiliriz gibi bir duygu içerisinde oyalanıyorlardı. Gün gelip çatmıştı. İslam ordusu hareket ediyordu ama onlarda bir hazırlanma olmamıştı. Onlar hala ordunun arkasından da yetişebiliriz düşüncesi içerisindeydiler. Onlar savaşa katılacaklarından emindiler. Savaşa katılmamayı hayallerinden bile geçirmiyorlardı. Ama gelinen nokta çok acıydı. Ordu yol almıştı. Artık yetişmek mümkün değildi. Bu üç güzel mümin münafıklarla kalmış olduklarını fark edince derin bir ateşin içine düştüler. Şöyle ya da böyle onlar münafıkların konumundan farksız bir konuma düşmüşlerdi. Neredeyse münafık olarak algılanacaklardı. İslam ordusunun girişinden sonra bu üç mümin insan tam bir hüzün iklimine girdiler. Mahcubiyetin, utancın anaforuna düşüyorlardı. Yarın Allah'ın Resulü geldiğinde nasıl gül yüzüne bakacaklardı? Huzuruna nasıl varacaklardı ve ne söyleyeceklerdi? Tam bir çaresizliğe gömülüyorlardı. İslam ordusu da Medine'ye geliyordu. Bu haber onların dünyalarını alt üst ediyordu. Ne yediklerinin, ne yürüdüklerinin, ne uyuduklarının farkında değiller gibiydi. Şimdi alemlere rahmet olana ne diyeceklerdi? Münafıklar çok rahat bir şekilde yalan söylüyor, asılsız mazeretler beyan ediyor ve o an için yakayı kurtarıyorlardı. Oysa ayetler nazil oluyor, münafıkların iç yüzünü ortaya koyuyordu. Artık Müslümanlar büyük ölçüde münafıkları biliyor ve onlara karşı hem mesafeli hem tedbirli oluyorlardı. Üç güzel mümin mazeret beyan etseler tam da münafıklar gibi hareket etmiş olacaklardı ama onlar samimi müminlerdi. Bunu kendilerine dahi kabul ettiremezlerdi. Yalan söyleyemezlerdi. Allah'ın Resulüne gerçek dışı kelam etmek onların asla yapamayacağı bir şeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin cimri olabilir, korkak da olabilir ama yalancı olmaz buyuruyordu. Müminler haramlardan şiddetle sakınırlardı ama özellikle yalandan daha bir uzak dururlardı. Yeryüzünün en güvenilir insanları kuşkusuz salih, samimi ve içten müminlerdi. Bu üç güzel mümin derin bir ezikliğin içinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna geleceklerdi. Canlarından aziz bildikleri canana söz söyleyebilecek takat-ı dermanı kendilerinde bulabilecekler miydi? Dilleri tutulabilirdi. O derin mahcubiyetin içinde nasıl kelam edebilirlerdi? Ama çare yoktu. Geleceklerdi, söylemesi gerekenleri, söylemeleri gerekenleri söyleyeceklerdi. Yapılacak olan belliydi. Oysa onlar, ah yer yarılsaydı da yerlere girebilseydik ya da bugünlerden önce ebedi aleme göç etmiş olsaydık diye nasıl da için için yanıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyorlar. Tam bir perişanlık içinde. Başları yere eğik olduğu halde yaklaşıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu üç güzel mümine soruyordu savaşan için katılmadıklarını. Onların bir mazeretleri yoktu ve olduğu gibi durumlarını anlatıyorlardı. Yavaştan aldıklarını, ihmalkar davrandıklarını söylüyorlardı. Ne tür ceza verilecekse cezalarına razı olacaklarını da dile getiriyorlardı. İslam'ın güçlü şairi Ka'b bin Malik radıyallahu anh o günleri ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatıyordu. Hadis kitaplarımızda bu anlatım olduğu gibi yer alıyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bir ibret levhası olarak anlatıyor. Tebük seferi hariç Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirinden geri kalmadım. Hepsine katıldım. Gerçi Bedir savaşına da katılamamıştım. Ama o zaman savaşa katılmayan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü o zaman Resulullah ve Müslümanlar Kureyş kabilesine ait kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Yola çıkarken savaş söz konusu değildi. Fakat Yüce Allah beklenmedik bir şekilde onlarla düşmanlarını karşı karşıya getirdi. İslam'la şereflenip biat ettiğimiz Akabe gecesinde de Resulullah'ın yanındaydım. Halk Bedir'i daha fazla önemsese de ben Akabe biatını hiçbir şeye değişmem. Tebük seferinde Peygamber Efendimizin hazırladığı orduya katılamadım. Fakat katılmama engel olan hiçbir şey yoktu. Hatta seferden geri kaldığım o günlerde her zamankinden güçlü, her zamankinden daha rahattım. O zaman 2000'e sahiptim ki başka hiçbir savaşta böyle bir imkana sahip olamamıştım. Resulullah Tebük seferine kadar bir sefere çıkmak istedi mi nereye gideceğini bildirmez, hatta başka tarafa yönelirdi. Fakat Tebük seferinde böyle yapmadı. Bu sefer iklimin sıcak olacağı bir zamanda olacaktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu. Düşmanın sayısı da fazlaydı. Bu yüzden düşmanlarına karşı gerekli hazırlığı yapabilmeler için Müslümanlara durumu açıkça söyledi. Hangi tarafa gidileceğini haber verdi. Herkes hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar bittiği zaman ordunun neferleri bir deftere yazılıyordu. Ama defterler bitmişti. Büyük bir ordu olacağı belliydi. Sefere katılmak isteyenlerin sayısı ise son derece azdı. Onlar da vahiy gelmediği sürece kendilerinin farkına varılmayacağını düşünen münafıklardı. Sefere çıkılacağı zaman meyveler olgunlaşmıştı. Sıcakların artması nedeniyle gölgeler serin ve çekiciydi. Ben bunları seven, rahatına düşkün bir adamdım. Resulullah'ın isteği üzerine Müslümanlar savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Ben de hazırlıklara başlamak istiyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Kendi kendime istediğim zaman bu hazırlıkları yapabilirim diyerek oyalanıyordum. Halbuki Müslümanlar hazırlıklarını tamamlamak için çalışıp çabalıyorlardı. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar yola çıkmak üzere hazır oldukları gün ben hala bir hazırlık yapmamıştım. Çabuk ve kolayca hazırlanıp yetişebileceğimi düşünüyordum. Keşke ihmalkar davranmasam ve hazırlıklara daha önceden başlamış olsaydım. Ordu Medine'den ayrıldığı zaman ben hiç hazırlık yapmamış bir halde Medine'de kala kaldım. Halkın arasına çıktığım zaman utandım. Çünkü sefere çıkmayıp geri kalanlar ya münafıklardı ya da mazeret sahibi olup izin alanlardı. Ben ise Medine'de kalmak için izin almamıştım. Sonradan duydum ki Resulullah Tebük'e varıncaya kadar benden hiç söz etmemişti. Tebük'te bir grup mücahitlerle otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuştu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anne gibi şerefli arkadaşlarına son derece düşkündü. Onların iki dünyada da abat olmalarını isterdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimi düştüm dünyaya. Korktum. Gözyaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim. Kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım, kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omzuma, daha sonra da... 4 kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im, Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir ülkenin çocuğu.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan suluyun çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül olurum, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost ilinden avarıyım, gel gör beni aşk neyledi.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz, umutlarımı sana ulaşmak için taşır, ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar. Kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak, her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbimden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Yarmışız edvar-ı fetretten kalan yeldağları, fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdalar. Öyle ferdalar ki kaldırmış serapa alemi. Dideler bir cavidani fecrin olmuş mahremi. 25 yıl, 25 bin yıl kadar feyyaz imiş. Bak ne ani bir tekamül. Bak ki hala mündehiş yağdı fevkali itiyadından onun tarihler. Görmemiş benzer o müthiş seyre, hem görmez beşer. Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız, yükselip akvamı almış fevç fevç aguşuna, hepsi dalmış vahdetin ahengi cuşa cuşuna. Emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi, nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Kimse haksızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar. Ferde raci sadmeden efrad olurmuş lerzedar. Biz neyiz seyreyle artık. Bir de fikret neymişiz. Din de kürkün aynı olmuş. Ters çevirmiş giymişiz. Nehy-i maruf emri münkerdir gezen meydanda. Bak en metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu, bizler uymadık. Susmak evladır deyip sustuk, sanırsın duymadık. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına, ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

600 bin can gider, milyonla iman eksilir, kimseler görmez. Gören sersem de Allah'tan bilir. Sonra şayet şahsının incinse hatta bir tüyü, yer yıkılmış zanneder seyreyleyen gümbürtüyü. 40'ın aylıktan biraz yahut geciksin, vermeyin, fodla çiğ kalsın, pilav bitmiş deyin, göstermeyin, fes külah kalpak sarık, vermiş bakarsın el ele, midelerden fışkırır ta arşa aç bir vermele. Ortalık alt üst olurken ses çıkarmazdım hani, öyle bir dernekte seyret, geldi artık sen beni. Göster Allah'ım, bu millet kurtulur tek mucize. Bir utanmak hissi ver, gayip hazinenden bize.

0: 91.0
1: Aşkın aldı benden beni.
0: Davet Radyo.
1: Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım. Gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum. Bana seni gerek, seni.

Sensiz dünyayı ukubayı, gürüm nidem, nidem, nidem. Uru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem olmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem. Nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

0: Günahsız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.
1: ...91.0... Davet Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: الحق
1: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد

وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.

فارتقب إنهم مرتقبون.

إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض

0: Âl-ı İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

Davet Radyo. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren en eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyle.

sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin? Yokluk nasıl? Yaşamak ne topyekün? Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lilmuttakin, ve la udvanı illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 14. lemanın 2. makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahimin binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma teessüf, şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle 14. lemanın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfa-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay-i musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalaamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
6: Estağfurullah. Buyurun hocam.
5: Buyurun.
6: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
5: Amin.
6: Okuduklarımızla sizin de yaptığınız ve söylediğiniz gibi amel etmeyi nasip etsin.
5: Amin.
6: Rabbim ilk önce nefsimizi hayırlı bir şekilde ıslah etmeyi nasip eylesin.
5: Amin. Bu ıslahı Cenab-ı Hak'tan dilerken
6: hayırlısıyla
5: dilemek lazım.
6: Evet, hayırlısıyla ıslah etsin diye dua etmek lazım.
5: Amin. Abi, çünkü ıslahın özür diliyorum şeyi de olabilir, ağır evet. Şekillerde de olabilir. Cenab-ı Hak ağır bir şekilde bir uzvumuzu alarak da ıslah edebilir.
6: Allah'ım
5: belki Allah'ım. Nefsimize ağır gelir. Cenab-ı Hak kolaylıkla suhuletle yapsın inşallah.
6: Tabii istiyorken Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin. Amin. Diye dua inşallah. Etmek lazım. Amin. Abi bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah yani başladığımız zaman bize neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manaları inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
5: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kart vizitine Bismillahirrahmanirrahim yazmış.
6: Güzel,
5: bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
6: Evet değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
5: Ona başlarız.
6: Yani biz dahi başta ona başlarız.
5: Evet.
6: İnşallah Rabbim istifade etmeyi istifademizi Amin. Ziyadeleştirsin.
5: Amin.
6: Abi benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde altıncı nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi. Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı. Daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar. Neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini. Bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsine ayrı ayrı ilaçları da var.
5: Bildiğimiz demir, bakır,
6: evet,
5: çinko var.
6: Bildiğimiz bunların yani, hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
5: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat
6: diyebiliriz tabii.
5: Diyebilir miyiz?
6: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
5: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
6: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
5: Yani demir, toprakta da, kainatta da demir var, insanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
6: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak Levh-i Mahfuz.
5: Levh-i Mahfuz.
6: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var. Ve temsil insandan.
5: Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz, işte sahip. Demek ki Levh-i Mahfuz'da da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor. Numunesi olarak
6: tabii insana konulmuş diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda, işte diyor kemikler var. Kemikler neden bahsediyor? Bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı suyu ayrı, tuzlu suyu ayrı. İnsanın
5: gözünden
6: gelenler ayrı. Ayrı, burundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
5: Amin olsun.
6: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
5: toprağın,
6: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah. Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu beraberliği.
5: Evet, okuyayım isterseniz orayı.
6: Buyurun abi.
5: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet vardır.
6: O şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim, rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin, böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar artık.
5: Evet.
6: İstenen kıvama, terbiye ettim, aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir şey bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz, bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur. Diyor, eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil, istenen kıvama getirdin
5: ama
6: mi?
5: Ama şu yanlış anlaşılmasın, Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla yapıyor.
6: Evet, tabii bir anda oluyor.
5: Bir anda.
6: İşte bunların hepsi, bak Rahman'ın rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabirinde birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü, bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek, birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin rububiyet. Sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
5: Evet, biri kainatın hayat mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden Sikke-i Kübra-i Uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
6: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i Kübra-i Uluhiyet. Sikke-i Kübra-i Uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyet-i mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen, yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
5: Evet.
6: Bütün yaratılanlar, böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah.
5: Bu insan idrakinin dışında.
6: Dışına çıkıyor.
5: Evet.
6: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin, biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunun arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
5: şöyle bir örnek olabilir. Fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor gibi diyebilir miyiz?
6: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin, bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönüyor, birbirimize yardımcı oluyoruz. Evet. Bildiğin bir teanüt, bir sanüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman biri olacak ki benim ona karşı hiç kimse, ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı, ineklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir teanüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen güneşi, hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçirirken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu bir uluhiyetin bir sikkesinin.
5: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, ya, yaşamları, tabii, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ha. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım. Ha.
6: İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi, kübrayı uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
5: Bismillah'a bak.
6: Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani birisi de diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor, kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçı kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
5: Nasıl delenir, taşı çatlatır yani?
6: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneğinde. Orada hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der, işte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, köyük, incecik köyük taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor, gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi, o işte ne bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor, o salgı diyor onu.
5: Parçalıyor.
6: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte. Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Ha o
5: lisanı mahsusuyla.
6: Onun lisanı da Bismillah da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgıyor?
5: Onu yaratan, ha, değil mi?
6: O oraya şekilde gidiyoruz. Evet. Bak herkes işte, bak büslüyor ya, sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek o anahtarı oradan, çek. Olur. Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
5: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
6: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götürüyor işte, para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
5: Merhametten.
6: Bak rahmetten dolayı adam, rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun. Rezzak isminin tecelli, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralılara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
5: Merhametten tezahür eden.
6: Da simas, nebatat ve hayvanatın tedbir. ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek,
5: yemesini,
6: ona.
5: Yemesini, içmesini sağlamak.
6: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, yani Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
5: Evet.
6: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki, bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azami derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azami derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesinde terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, insicam, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in, Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
5: Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden üstüke-i ahadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
6: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona Rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye, yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahim'e. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örnesi, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
5: Allah Allah.
6: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
5: Camda siyah farklı tezahür farklı, ediyor.
6: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak başta hep kainatta tezahür etmesi, Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından, intizamından her şeyin de mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
5: Yüceler yücesi.
6: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Neye dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuant-ı merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet-i rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
5: Er-Rahim
6: insandaki bu şeye bakıyor.
5: Daha öze indik.
6: Daha özenerek geldik. Evet abi.
5: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
6: Bu kadar.
5: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
6: İnsani, insanı demiyor bak.
5: İnsani.
6: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini de o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip etsek, o bağlantıyı takip edersek, kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsani, insaniyet tabiri, hani mertebesine çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman Demek ki bizim hani birinci sözü Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıyor. Beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişkağımızda da söylemiştik. Zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğim zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
5: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
6: Amin inşallah.
5: Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim wa akhiru da'wahum wa da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin lillahil ta'alal fatiha.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.
8: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek, radıyallahu anh.
7: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 30.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'eluke bi esmaike ya kâşifu ya fâric, ya fâtihu ya nâsir, ya dâminu ya âmir, ya nâhi ya recâ, ya murtecâ, ya azîmer recâ. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
5: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
6: Ya.

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilahe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ideh. Ya musabbib kulli şeyin ve mukaddira. Ya murabbi kulli şeyin ve mudabbira. Ya mukavvir kulli şeyin ve muhavvile. Ya muhyi kulli şeyin ve mumite. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Hallisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in, ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin, ya men la yulhihi kavlun an kavlin, ya men la yughallituhu su'alun an su'alin, ya men la yubrimuhu ilhahul mulihin, ya men şeraha bil islami sudural mu'minin, ya men ataba bi zikrihi kulubal muhbitin, ya men la yaghibu an kulubil mushtaqin, ya men huwa ghayatu muradil muridin, ya men la yakhfa alayhi shay'un fil alamin, subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman, khallisna minan nar.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

0: fadl.
1: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya Rabbi.

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol göstericimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecillu, yüceltin, tazim edin. Kimi? Allah'a, Allah-u Teala'yı. Allah-u Teala'yı büyükleyin, yüceltin. Ya'fir leküm, o da sizi affetsin. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya karşı nasıl bir övgüyle ölmesi gerektiğini, onu nasıl anmamız gerektiğini bizlere anlatıyor ve bizlere hatırlatıyor. Onu diyor yüceltin. Bu yüzden böyle dilimizde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman özellikle ne deriz? Celle Celaluhu. Yani onun şanı çok yücedir, azameti büyüktür, uludur, kudret sahibidir, ikram sahibidir. O inkar edilemez, onun eşi ve benzeri yoktur. Şükredilmeye layık odur, unutulmaya değil, zikredilmeye layık olan odur demek suretiyle ne yapıyoruz? Hem bunu kalben tasdik ediyoruz, kalben iman ediyoruz ve bununla birlikte dilimizle de onu ikrar etmiş oluyoruz. İşte bu nedenle mesela Rahman suresinin son ayeti celilesinde Allah-u Teala Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir diye buyuruyor. Biz de ne diyoruz? Evet, ya Rabbi senin adın yücedir. Sen azamet sahibisin, sen kibriyasın, sen isyan edilmeye değil, büyüklenmeye, itaat edilmeye layıksın. İkram sahibisin. İbadet edilme senin hakkındır. Senin eşin ve benzerin yoktur. Ve bu şekilde her zaman anılmaya, zikredilmeye layıksın. Unutulmak şanına yakışmaz. Türü böyle bunları söylediğimiz zaman bu inanç, bu düşünce içerisinde söylemiş olacağız. Ve her zaman içinde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman da işte ne yapıyoruz? Allah-u Teala, onu yüceltiyoruz ya da Celle Celaluhu diyoruz. Onun şanının yüce olduğunu dilimizde bu şekilde getiriyoruz. Ve özellikle de biliyorsunuz namazlardan sonra ne yapıyoruz? Selam verdikten sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya del celali vel ikram demek suretiyle böyle Rabbimizi övüyoruz, onu yüceltiyoruz, onu büyükletiyoruz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda selamdan sonra bunu söylemiş. Ondan sonra sünnet varsa sünneti kılmış, duası varsa duasına geçmiş, tesbihatına geçmiş ki ne diyoruz? Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Ey celal ve ikram sahibi ne kadar yücesin diyoruz ve bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da söyleyeyim. Duaya bu şekilde başlamayı tavsiye de etmiş. Yani duaya ya zel celali vel ikram sözüyle başlayın diyerek söylemiş. Ve hatta demiş ki bu zikre de devam edin. Bu söze de devam edin. Sarılın, yapışın, ısrarla böyle isteyin. Demek suretiyle Peygamberimiz bu konuda bize yol göstermiş. Hani bazıları var ya işte adama deniyor ki Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Celle Celaluhu deyin. İşte Allah-u Teala'yı böyle bir onu yakışır şekilde anın dendiği zaman bazıları böyle eften püften sudan bahaneler getirmeye çalışıyorlar ki bakın hadis-i şerifte bile Peygamberimiz ne buyuruyor? Ecillullaha yağfir leküm. Siz Allah'a büyüleyin, onun azametini tasdik edin, ululayın ve bu şekilde bu konuda ısrar edin ki Allah da sizi bağışlasın diye buyuruyor. Ve yine ayet-i kerimede işte Rahman suresinin son ayeti Allah-u Teala ne diyor işte bu ayet-i kerimede bizlere? Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Demek ki bizler de onu söyleyeceğiz. Bu tür insanlar ya bu hadislerden ve bu ayetlerden haberleri yok ya da artık başka bir niyetleri mi var bilemiyoruz ki Allah-u Teala onları da bu gafletten uyandırsın ve uyanmalarını nasip eylesin. İşte bizler de bu zikre devam edeceğiz. Peygamberimiz bize bunu tavsiye etmiş. Biz de devam edeceğiz. Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Onun azamet sahibi olduğunu hem kalbimize yerleştireceğiz. O iman yerleşecek. Zaten onun büyüklüğü, azameti, her şeye güç ve kudretinin yettiği kalbimize yerleştiği zaman insan şirk koşmaz. Ona isyan etmez. Onun büyüklüğünü bilir. Bütün nimetleri verenin olduğunu bilir. Yaratanın olduğunu bilir. Hesap gününe inanır. Bu şekilde de ne yapar? Allah-u Teala'ya isyan etme noktasına gelmez. İsyan etmekten şiddetle sakınır. İşte bizler de aynı şekilde Peygamberimizin bu tavsiyesine uymak suretiyle ne yapacağız? Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Kötülükleri, günahları, haramları, mekruhları terk edeceğiz. Allah-u Teala'nın emirlerini harfiyen sıkı sıkı yerine getireceğiz ki bu şekilde de Allah-u Teala'yı büyüklemiş olacağız. Allah-u Teala bu şekilde büyükleyen kullarından bizleri eylesin. Diğer hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecmilu fi talebi dünya. Dünyayı talep noktasında, dünyayı isteme noktasında güzel olunuz, güzel davranınız. Fe inne kullen müyesserun lima kütübe lehu minha. Sizin için, her kimse için, her şahıs için ne yazılmış ise o ona kolaylaştırılmıştır. Yani rızkınız size gelecektir, o rızık sizi bulacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala insanın rızkını takdir etmiş. Ama kulağa düşen nedir? Çalışmak. Yani esbaba tevessül edecek, sebeplere sarılacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da buyurduğu gibi, yani böyle tembellik yaparak, oturarak sadece Allah'ın bana ver demek de olmaz. Gökten size ne altın yağar ne de diyor gümüş. Kişi ne yapacak? Çalışacak, gayret gösterecek. Allah-u Teala da onun bu gayretine, bu çalışmasına binaen ona ne yapacak? Rızkını temin edecek. Bu nedenle biliyorsunuz bir insanın nefsini koruması, dilenci duruma düşmemesi, kendisinin ve çoluk çocuğunun, ailesinin rızkını talep etmesi için çalışması onun üzerine bir farzdır. Onun üzerine bir vecibedir ve bunu yapmak zorundadır. Ha bunun haricinde işte daha çok param olsun, daha fazla malım olsun diye bir çalışmanın içerisine girerse, hani bununla da sadaka vereyim, insanlara faydalı olayım, ihtiyaç sahiplerini gözeteyim, akrabalarıma yardımcı olayım inanç ve düşüncesinde ve niyetinde olursa, tabii böyle bir çalışmada nedir? Güzeldir, müstehaptır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada da bir yol gösteriyor. Ne yol gösteriyor? Diyor tamam rızkınızı talep edin ama güzellikle talep edin. Kendinizi böyle perişan etmeyin. Kendinizi helak etmeyin. Rızık kaygısına düşerek böyle gece gündüz sanki aç kalacakmış gibi, her şey elinden gidecekmiş gibi böyle hırslı bir şekilde olmayın. Güzel bir şekilde talep edin. Bedeninizi böyle paralamayın. Tabii elbette insan rızık kazanıyor, temin ediyor. Kazanmak kolay değil. Yorulacak, zahmet çekecek, alnı terleyecek değil mi? Çünkü helalından talebi var. İşte ama bunu aşırıya götürüp uykusuz çekmeyecek, kendini aşırı derecede yorup da perişan etmeyecek veya Allah korusun haram yollara da tevessül etmeyecek. Güzel bir şekilde rızkını arama noktasında çalışacak veya rızkı için çalışma noktasında ibadetlerini terk etmeyecek. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, yani sizi mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Yani bu yönde de namazı terk etmeyecek, ibadetlerini terk etmeyecek, helal ve haram hududunu riayet edecek, harama yönelmeyecek. Bütün bunlar nedir? Güzel talep etmenin içerisine girer. İşte Peygamberimiz diyor ki kim nefsini dilencilikten korumak, çocuğunun nafakasını, ailesinin nafakasını temin etmek ve fakir komşularına da yardım etmek için helalinden kazanırsa, Bakın helalinden kazanırsa o kimse kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yüzü ayın 14'ü gibi parıl parıl parladığı halde çıkacaktır diye böyle bir müjde veriyor. Çünkü bu da nedir? Bir ibadettir. Çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak, kendi nafakasını kazanmak nedir? Bu da bir ibadettir. Bu şekilde de ibadet etmiş oluyor. Ama harama düşmeden, haram yola tevessül etmeden. İşte yine başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu insanlara muhtaç olmaktan kurtulmak için herhangi bir iş edinen kulunu muhakkak sever. Bu şekilde Allah-u Teala o kulu sever. Niye? Bütün peygamberler eline emeğini yemişlerdir, değil mi? Bir meslek sahibidir olmuşlardır. Mesela Peygamberimiz ticaretle uğraşmış, bir dönem çobanlık yaptığını da söylüyor. Bakıyorsunuz diğer peygamberlerin bir kısmının terzi, bir kısmının marangoz olduğu belirtiliyor. Değil mi? Zırh yapmıştır Davut Aleyhisselam. Bu şekilde bakıyorsunuz her peygamber bir meslek sahibidir. Mümin de meslek sahibi olacak, rızkını kazanacak fakat güzel bir şekilde yapacak. Peygamberimiz bizlere diyor ki Allah-u Teala rızkınızı kolaylaştırmıştır. Yani o rızık size takdir edilmiştir. Siz de esbaba tevessül edeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Ama çalışırken harama düşmeyeceksiniz. Haram işlerle uğraşmayacaksınız. İşte dinin yasakladığı, İslam'ın yasakladığı haram olan işleri yapmayacaksınız. Haram olanların satışlarını yapmayacaksınız. İçki satmayacaksınız, kumar oynamayacaksınız, efendim put satışı yapmayacaksınız, yasaklamış olduğu domuz etinin satışını yapmayacaksınız. Bu tür şeyler nedir? Resulullah birçok şeyleri saymış. Bunları yapmayacaksınız çünkü bunları nasıl yasaklanmışsa ondan olan gelir de yasaklanmıştır. Kazanç da yasaklanmıştır. İşte Peygamberimiz diyor ki ben sizi cennete yaklaştırıp ateşten uzaklaştırıcı olan her ne biliyorsam muhakkak onu yapmanızı size emrettim. Yine sizi cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştırıcı bildiğim her şeyden de sizi yasakladım, nehyettim. Yani bize iyi olan, güzel olan, menfaat olan şeyleri Peygamberimiz emretmiş. Bizi helak edecek, bizi yok edecek, bizi cehenneme götürecek. Hem dünyada hem ahirette rezil ve perişan edecek olan şeyleri de bize yasaklamış ve bizleri nehyetmiş. Ve Peygamberimiz şunu diyor, bu çok önemli, bunu kalbimize yazacağız. Ruhul Emin Cebrail benim kalbime vahyetti ki herhangi bir nefis dünyadaki rızkını sonuna kadar almadıkça ölmez. Yani insana takdir edilen rızık gelmedikçe o insan bu dünyadan göçüp gitmez. O zaman her ne kadar o rızık bazen gecikse bile, çünkü bazen rızık gecikebilir, değil mi? Vaktinde gelmeyebilir. Ha bu durumda kul ne yapacak? Bu bakımdan Allah'tan korkunuz. Yani harama girmeyecek, rızık ararken güzel ve helal yollardan arayınız diye Peygamberimiz buyuruyor. Bakın Peygamberimiz bize ne diyor? Helal yollardan, güzel olan yollardan rızık arayın diye emrediyor. Rızık aramayı da terk edin demiyor. Arayın ama helal yoldan, güzel yollardan arayın. Hatta bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Sakın rızkın herhangi bir kısmının gecikmesi sizi Allah'a isyan ederek rızık aramaya sevk etmesin. Yani Allah'a isyan etmeyin rızık gecikti diye, az geldi diye. Sakın ha böyle bir şeye de tevessül etmeyin. Böyle bir isyanın içerisine de düşmeyin. Zira günah ile Allah'ın nezdinde bulunan rızka asla erişilemez. Çünkü günahlar ne yapar? Rızkın gelmesine mani olur. Gelse bile o rızıktan bir fayda göremezsiniz, bir bereket göremezsiniz. İşte akıllı bir insan ne yapacak? Her şeyden önce, herkesten evvel nefsine şefkat göstermeli. Nasıl gösterecek? Nefse şefkat nasıl olur? Çünkü nefse şefkat sermayeyi korumakla olur. Şimdi siz bir ticaret yaptığınız zaman önce sermayenizi korursunuz. Sonra o sermayenin üzerine daha fazla mal katma, kazanç yoluna gidersiniz. Ama evvelen o sermayeyi korumak lazım. Şimdi peki sermayeyi korumasa insan ne olur? Helak olur. Peki sermaye nedir? Gerçek manada anladığımız sermaye de nedir? Dindir ve dinin bize emrettiğidir. İşte bu nedenle akıllı bir kimse için en iyi şey geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şeydir. Geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şey ise gelecek alemde neticesi en güzel olan şeydir. Değil mi? O bir alemde niye muhtaçsak biz de ne yapacağız? Onu yerine getirmeye çalışmış olacağız. Bu nedenle demişler ki alimler, yani Allah böyle insanın aklını çalıştırma noktasında haram olan şeyleri korumada ne yapar? Vekil olur. Çünkü aklı vermiş Allah bir insana. Akıllı bir insanda ne yapar? Menfaatinin ne olduğunu iyi bilir. Menfaat nedir hakiki manada? Ahiret saadetidir. Zaten bunu bilmiyorsa o adam akıllı değildir. Eğer dünyalık için ahiretini satıyorsa, ahiretini değişiyorsa bu insanın aklı yerinde değildir. Ve kim cahil bile olsa Allah onun rızkına vekil olmuştur, kefil olmuştur. Eğer zaten çok akıllılıkla rızık kazanma, mal talep etme, zenginlik olsa o zaman aklı iyi olmayanlar, kafası çalışamayanlar da o zaman ne olacaktı? Aç kalacaktı. Ama bakıyorsunuz gerçekten dünyada adamın kafası çok çalışmadığı halde malı çok olabiliyor. Bu nedir? Demek ki Allah-u Teala illa bir insan akıllıdır diye dünyada rızkı almıyor, ona vermiyor. Ve kimse de böyle bir şeyde başarılı olmuyor. Ve dünyanın dengesine baktığınız zaman bunu da görüyorsunuz. Ve kul bakıyorsunuz nereden rızkı gelecek de belli değil. Allah-u Teala bir yerden yazmış, ona ne yapıyor? Rızkı geliyor. Bir haberde anlatılıyor, iki melek karşılaşıyor. Biri ona diyor ki falan Yahudinin canı balık çekmiş, ben oraya diyor balıkları sevk ediyorum. Bakın hikmete bak. O bir melek de diğerine diyor ki falan abidim, böyle Allah-u Teala'ya çok ibadet eden kişinin diyor canı zeytinyağı çekmişti ama onu da diyor dökmekle emredildim. Yani o onu çekiyor canı ama ona nasip olmayacak. O biri de ne yapıyor? Canı çekiyor, hiç ummadığı yerden ona balık geliyor, balık sevk ediliyor. Bu nedenle kişinin rızkı bir yerden gelir. Kul ne yapacak? Kendini bu konuda paralamayacak, bunu böyle haris olmayacak. Dikkatli bir şekilde helal yoldan nefsine de eziyet etmeden, insanları da kırmadan, insanlara zarar vermeden de ne yapacak? Rızkını talep edecek. Allah-u Teala da ona ne yapıyor? O rızkı kolaylaştırıyor. O rızkın gelmesi yolunda kapıları açıyor. Allah-u Teala bizlere helalinden bol rızıklar nasip etsin. Helal yoldan çalışmayı bizlere nasip eylesin. Burada şu da var. Hani demiş ya büyükler, kişi var mal kazanmak için bedenini, sağlığını harcar. Sonra da o sağlığını bozmuş ya, sağlık elden gitmiş. Bu sefer de diyor sağlığını kazanmak için elindeki bütün serveti harcar diye böyle güzel bir söz söylemişlerdir. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Şehadetle müsebbihtir, müvahhittir. Evet, tevhid-i Rahman'la, büyük bir sesle zakir.

bütün zerrat hüceyratı, bütün erkan-ı azası birer lisan-ı zakirdir.

dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar, onun zikri, onun savtı ki

bir insana ekberdir. Büyük sesle eder zikri. Bütün eczası zerratı küçücük sesleriyle o bülent sesle beraber der.

o sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet muniz ve mukni ve bürhanla mücehhezdir. Mükerrer der

yemin olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki

evet vesvese-i sarık, ba vehmi şüphe-i tarık. Ne haddi var ki o marık girebilsin bu barık kasra, hem şarık ki sur sureler şahık, her kelime bir melekin

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kroz, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan köheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk, Müslümanlar uyanın, eller dizlere vur kalk, yumruklar dizlere vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben, korku gerek tenlere, etim kalbur, deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin, kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı, gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman, bir hayat ki haşa, korkmadan yaradandan. Ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları. Ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Sen dinç zaman, işte kuluçka, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, Sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum. Korkuyorum o
2: 91 nedenle. 91.0

Bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmurda dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, bin dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: May endless blessings be upon thee.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: May endless blessings be upon thee.

Hele ses ver kurban olduğum. Hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında. Nefesim buhar olup çıkarken son defa. Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim. Elin mi önce dondu? Yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu? Yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi? Arkadaşın mı? 90 bin can düşerken bir bir yere, yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte, kim düştü önce aklına? Anan mı? Hele söyle kurban olduğum yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutar. Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. İçim dışım

Sarıkamış yaramdır. Borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90 bin. Evladı buz kesmiş. Evladı toprak olmuş. Tam 90 bin anadır Sarıkamış. Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yâderler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harab olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harab, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun.

Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi beni? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı oldum? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, senin sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin, yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi?

İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin, birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz, kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi, ey sevgililer.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, bin dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indi mi perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz.

Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedi. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan? Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların, masal anlatmaktır bütün işi. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin, şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez, ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yıllar evvelidi düşüp yollara, aramıştık seni İmam Hatibim. Sen bir destan oldun, düştün dillere. Sinemde ateşsin İmam Hatibim. Senin yokluğunda boştu minberler, bağ bozumu diye sustu bülbüller. Zemheri ayında açar mı güller?

doğmuş yıllara doğan gün oldun. Katılaşmış kalpte yanan mum oldun. Geleceğe ait ümidim oldun. Bizlere muştusun İmam Hatibim.

kurtuluşsun İmam Hatibim. Sen ki bizim için cansın, canansın. Elinde meşalen daima yansın. Sen ki bize ilim hem de irfansın. Yarama devasın İmam Hatibim.

Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Çağrı Bilal gelsin, hem sala versin Ali.

Mustafa.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye geliyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Uhud Dağı görünüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı görünce, işte Uhud Dağı, o bizi sever, biz de onu severiz buyuruyordu. Uhud'un bağrında yüze yakın İslam şehidi yatıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar sırtlarını Uhud'a dayamışlardı. Uhud'un onların gönül dünyasında ayrı bir yeri vardı. Müminler Uhud derken sanki candan bir dosttan bahsediyor gibiydiler. Müminler varlıklara bakarken Rahman-ı Rahim'in var ettiği Rabb-i Rahim'den gelen bir varlık diye bakarlardı. Bütün varlıklar ondan geliyordu. Haliyle varlıkların aynı kaynaktan geliyor olması nedeniyle birbirlerine yakınlıkları, akrabalıkları vardı. İslam ordusu Medine'ye giriyordu. Zaman Şehr-i Ramazan'dı. Medine sakinleri İslam ordusunu karşılamak için Seniyyetül Veda denilen yerde toplanmışlardı. Seniyyetül Veda'da bir coşku, bir bayram vardı. Özellikle çocukların sevinci kelimelerle tarif edilemezdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince Mescid-i Nebevi'ye girdiler, iki rekat namaz kıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferlerden döndüğünde ilk önce mescidine uğrar, iki rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz'e müminler gelirler, kazanız mübarek olsun ey Allah'ın peygamberi derlerdi. Müminler sevinçle, huzurla geliyor ve Efendimiz'e seferin mübarek olmasını tebrik ediyor, temenni ediyorlardı. Ama bir de Tebük Savaşı'na katılmayanlar vardı. Aslında ciddi mazeretleri yoktu ama katılamamışlardı. Bunlar münafıklardı. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e gelerek savaşa niçin katılmadıklarını bildiriyorlardı. Tebük Savaşı'nın zorlu bir savaş olacağı çok açıktı. Yol uzun, mevsim yazdı. Açlığın, susuzluğun yaşanacağı belli olan bir savaştı. Hepsinden önemlisi, Bizans gibi dünyanın süper devletinin ordusuyla karşı karşıya gelinecekti. Bunun anlamı çok belliydi. Bunun anlamı ölüme bile bile gitmek manasına gelirdi. Böyle bir savaş, müminlerin imanlarını belgeledikleri, münafıkların ise iman sınavında sınıfta kaldıklarını gösteriyordu. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e bir bir geldiler ve mazeretlerini bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini olduğu gibi kabul ediyordu. Bir de ayetlerle gündeme gelen büyük bir olay vardı. Müminleri derin düşüncelere mahkum edecek bir olaydı. Tebük'e gitmeyen üç mümin vardı. Bunların samimi Müslümanlar olduğu çok açıktı. Üç mümin: Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi. Allah onlardan razı olsun.

0: Hazreti Kâb büyük bir şairdi. İslam'ın tebliğinde, İslami mücadelede şiiri en etkin bir şekilde dile getirirdi. Kılıçlardan çok etkin şiirleri vardı. Hazreti Kâb aynı zamanda Akabe biatında bulunmuştu. Medineli ilk müminlerdi. Medine-i Münevvere'nin İslam oluşunda ciddi çabalar olmuştu. Hazreti Kâb sadece Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Diğer bütün savaşlarda bulunmuştu. Hazreti Hilal bin Ümeyye ile Hazreti Mürare bin Rebi de Bedir Savaşı dahil bütün savaşlara katılmışlardı. Can pazarına defalarca katılmış, şehadete koşmuş, içli müminlerdi. Fakat şimdi durum çok farklıydı. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde tepüye katılmamışlardı. Onların savaşa katılmamasındaki ana etken rahavetleriydi, ihmalkarlıklarıydı. Savaşa hazırlığın talimatı verilmişti. Bu üç mümin acele etmeye gerek yok, son bir iki günde dahi hazırlanabiliriz gibi yavaştan alan bir düşüncenin içinde olmuşlardı. Günler geçiyordu, hazırlıklar tamamlanıyordu ama bu müminler hala hazırlanabiliriz gibi bir duygu içerisinde oyalanıyorlardı. Gün gelip çatmıştı. İslam ordusu hareket ediyordu ama onlarda bir hazırlanma olmamıştı. Onlar hala ordunun arkasından da yetişebiliriz düşüncesi içerisindeydiler. Onlar savaşa katılacaklarından emindiler. Savaşa katılmamayı hayallerinden bile geçirmiyorlardı. Ama gelinen nokta çok acıydı. Ordu yol almıştı. Artık yetişmek mümkün değildi. Bu üç güzel mümin münafıklarla kalmış olduklarını fark edince derin bir ateşin içine düştüler. Şöyle ya da böyle onlar münafıkların konumundan farksız bir konuma düşmüşlerdi. Neredeyse münafık olarak algılanacaklardı. İslam ordusunun girişinden sonra bu üç mümin insan tam bir hüzün iklimine girdiler. Mahcubiyetin, utancın anaforuna düşüyorlardı. Yarın Allah'ın Resulü geldiğinde nasıl gül yüzüne bakacaklardı? Huzuruna nasıl varacaklardı ve ne söyleyeceklerdi? Tam bir çaresizliğe gömülüyorlardı. İslam ordusu da Medine'ye geliyordu. Bu haber onların dünyalarını alt üst ediyordu. Ne yediklerinin, ne yürüdüklerinin, ne uyuduklarının farkında değiller gibiydi. Şimdi alemlere rahmet olana ne diyeceklerdi? Münafıklar çok rahat bir şekilde yalan söylüyor, asılsız mazeretler beyan ediyor ve o an için yakayı kurtarıyorlardı. Oysa ayetler nazil oluyor, münafıkların iç yüzünü ortaya koyuyordu. Artık Müslümanlar büyük ölçüde münafıkları biliyor ve onlara karşı hem mesafeli hem tedbirli oluyorlardı. Üç güzel mümin mazeret beyan etseler tam da münafıklar gibi hareket etmiş olacaklardı ama onlar samimi müminlerdi. Bunu kendilerine dahi kabul ettiremezlerdi. Yalan söyleyemezlerdi. Allah'ın Resulüne gerçek dışı kelam etmek onların asla yapamayacağı bir şeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin cimri olabilir, korkak da olabilir ama yalancı olmaz buyuruyordu. Müminler haramlardan şiddetle sakınırlardı ama özellikle yalandan daha bir uzak dururlardı. Yeryüzünün en güvenilir insanları kuşkusuz salih, samimi ve içten müminlerdi. Bu üç güzel mümin derin bir ezikliğin içinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna geleceklerdi. Canlarından aziz bildikleri canana söz söyleyebilecek takat-ı dermanı kendilerinde bulabilecekler miydi? Dilleri tutulabilirdi. O derin mahcubiyetin içinde nasıl kelam edebilirlerdi? Ama çare yoktu. Geleceklerdi, söylemesi gerekenleri, söylemeleri gerekenleri söyleyeceklerdi. Yapılacak olan belliydi. Oysa onlar, ah yer yarılsaydı da yerlere girebilseydik ya da bugünlerden önce ebedi aleme göç etmiş olsaydık diye nasıl da için için yanıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyorlar. Tam bir perişanlık içinde. Başları yere eğik olduğu halde yaklaşıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu üç güzel mümine soruyordu savaşa niçin katılmadıklarını. Onların bir mazeretleri yoktu ve olduğu gibi durumlarını anlatıyorlardı. Yavaştan aldıklarını, ihmalkar davrandıklarını söylüyorlardı. Ne tür ceza verilecekse cezalarına razı olacaklarını da dile getiriyorlardı. İslam'ın güçlü şairi Ka'b bin Malik radıyallahu anh o günleri ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatıyordu. Hadis kitaplarımızda bu anlatım olduğu gibi yer alıyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bir ibret levhası olarak anlatıyor. Tebük seferi hariç Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirinden geri kalmadım. Hepsine katıldım. Gerçi Bedir savaşına da katılamamıştım. Ama o zaman savaşa katılmayan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü o zaman Resulullah ve Müslümanlar Kureyş kabilesine ait kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Yola çıkarken savaş söz konusu değildi. Fakat Yüce Allah beklenmedik bir şekilde onlarla düşmanlarını karşı karşıya getirdi. İslam'la şereflenip biat ettiğimiz Akabe gecesinde de Resulullah'ın yanındaydım. Halk Bedir'i daha fazla önemsese de ben Akabe biatını hiçbir şeye değişmem. Tebük seferinde Peygamber Efendimizin hazırladığı orduya katılamadım. Fakat katılmama engel olan hiçbir şey yoktu. Hatta seferden geri kaldığım o günlerde her zamankinden güçlü, her zamankinden daha rahattım. O zaman 2000'e sahiptim ki başka hiçbir savaşta böyle bir imkana sahip olamamıştım. Resulullah Tebük seferine kadar bir sefere çıkmak istedi mi nereye gideceğini bildirmez, hatta başka tarafa yönelirdi. Fakat Tebük seferinde böyle yapmadı. Bu sefer iklimin sıcak olacağı bir zamanda olacaktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu. Düşmanın sayısı da fazlaydı. Bu yüzden düşmanlarına karşı gerekli hazırlığı yapabilmeleri için Müslümanlara durumu açıkça söyledi. Hangi tarafa gidileceğini haber verdi. Herkes hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar bittiği zaman ordunun neferleri bir deftere yazılıyordu. Ama defterler bitmişti. Büyük bir ordu olacağı belliydi. Sefere katılmak isteyenlerin sayısı ise son derece azdı. Onlar da vahiy gelmediği sürece kendilerinin farkına varılmayacağını düşünen münafıklardı. Sefere çıkılacağı zaman meyveler olgunlaşmıştı. Sıcakların artması nedeniyle gölgeler serin ve çekiciydi. Ben bunları seven, rahatına düşkün bir adamdım. Resulullah'ın isteği üzerine Müslümanlar savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Ben de hazırlıklara başlamak istiyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Kendi kendime istediğim zaman bu hazırlıkları yapabilirim diyerek oyalanıyordum. Halbuki Müslümanlar hazırlıklarını tamamlamak için çalışıp çabalıyorlardı. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar yola çıkmak üzere hazır oldukları gün ben hala bir hazırlık yapmamıştım. Çabuk ve kolayca hazırlanıp yetişebileceğimi düşünüyordum. Keşke ihmalkar davranmasam ve hazırlıklara daha önceden başlamış olsaydım. Ordu Medine'den ayrıldığı zaman ben hiç hazırlık yapmamış bir halde Medine'de kala kaldım. Halkın arasına çıktığım zaman utandım. Çünkü sefere çıkmayıp geri kalanlar ya münafıklardı ya da mazeret sahibi olup izin alanlardı. Ben ise Medine'de kalmak için izin almamıştım. Sonradan duydum ki Resulullah Tebük'e varıncaya kadar benden hiç söz etmemişti. Tebük'te bir grup mücahitlerle otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuştu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anne gibi şerefli arkadaşlarına son derece düşkündü. Onların iki dünyada da abat olmalarını isterdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici

vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: edepten. Kuy-i mahbub-i hüdadır bu.
1: Gönlünüze.
0: Nazargâh-ı ilahidir. Makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım, sailim, kapına yalvarı geldim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm, İlla ki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uracak. Silkinip toprağın kalkıp duracak. Bölük bölük divanına varacak. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın. Meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı mizanı gözüm görmesin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer, Osman Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevlam, cümle velinin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne, mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız. Huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
4: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
5: Rab dedi ki, doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu, ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki, Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar, eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım, o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağa öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi, fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla, çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz. Parlayan kılıç.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahr-ı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Eden olmaz, bela dağımından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesine anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla leyla, bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, bin dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo. Çıktı.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programımızla daha sizlerle birlikteyiz. Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Havva'dan doğan çocukları. Adem Aleyhisselam 100 yıldan sonra Hazreti Havva'ya yaklaştım. İlk batında Kabil ile kız kardeşi Lubut ikiz olarak doğdum. İkinci batında Habil ile kız kardeşi İklima doğdum. Yüce Allah birinci batında doğanı ikinci batında doğanla, ikinci batında doğanı da birinci batında doğanla, iki batın arasındaki evlenmede birbirine muhalefet korunmak suretiyle evlendirilmesini Adem Aleyhisselam'a emrettim. Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Havva'dan her batında biri erkek, diğeri kız olarak 20 batında ikiz 40 çocuğu doğurdu. Bu batınlardan bir erkek çocuk kendisiyle birlikte ikiz olarak doğmuş olup kendisine helal olmayan kız dışında diğer batınlarda doğmuş bulunan istediği kızla evlenebilirdim. Bu da o zaman Hazreti Havva anadan doğan öteki kız kardeşlerden başka kadın bulunmamış olmasından ileri geliyordum. Adem Aleyhisselam Habil'in ikiz kardeşiyle evlenmesini oğlu Kabil'e, Kabil'in kız kardeşiyle evlenmesini de oğlu Habil'e emrettim. Habil, Kabil'in kız kardeşiyle evlenmeye razı oldu. Kabil ise Habil'in kız kardeşiyle evlenmekten kaçındı ve kendi ikiz kız kardeşiyle evlenmeye özendi. Habil, Kabil'e başvurup kız kardeşini kendisiyle evlendirmesini istedim. Kabil, Habil'in dileğini kabul etmedi ve "O benimle birlikte doğan kız kardeşimdir. Kendisi senin kız kardeşinden daha güzeldir. Onunla evlenmeye ben senden daha layık ve müstehakım" dedim. Gerçekten de Kabil'in kız kardeşi çok güzel, Habil'in kız kardeşi ise çirkindi. Adem Aleyhisselam Yüce Allah tarafından kendisine emrolunanı Hazreti Havva'ya da haber verip Kabil'e emret, Habil ile doğan kızla evlensin. Habil'e de emret, Kabil ile doğan kızla evlensin dedi. Hazreti Havva bunu oğullarına söyledi. Habil razı oldu, Kabil ise kızdı. Bu ancak onun, Adem Aleyhisselam'ın reyidir. "Hayır, vallahi Allah bunu hiçbir zaman emretmez" dedi. Babasına da "Ey Adem, bu senin işlerindendir" dedi. Adem Aleyhisselam Kabil'e kız kardeşini Habil ile evlendirmesini emretti. Fakat Kabil kabul etmeye yanaşmadı. Adem Aleyhisselam "O sana helal değildir" dedi ve kızdı. "Gidiniz, ikiniz Allah'a birer kurban takdim ediniz. Muhakeme olununuz. Gidiniz, ikiniz Allah'a birer kurban takdim ediniz. Muhakeme olununuz. Hanginizin kurbanı kabul

hazırladım. Kabil çiftçiydi. Kurban için ekininin en kötüsü olanından aldım. Kurbanlarını yaklaştırmaları kendilerine emrolununca davar sahibi davarının en değerlisini, semizini ve güzelini gönlünden koparak takdim etmek, çiftçi olanı ise pek çok buğday başağı bulunduğu halde elinde olanları ufalayıp yemiş halde ancak bir avuç kötüsünü, karamuklusunu hem de gönülsüz olarak takdim etmek üzere Neviz Dağı'na çıktılar. Adem aleyhisselam da yanlarında idi. Habil ile Kabil kurbanlarını oraya koydular. Kabil Habil'e, ben senden büyüğüm, ebeveynimin de vasisiyim. O benimle birlikte doğan kız kardeşimdir. Ben onunla evlenmeye senden daha layığım diyerek övünüyordum. O zaman Habil 20 yaşında, Kabil de 25 yaşında idim. Adem aleyhisselam, Rabbine dua ettim. Habil kalbinde Allah'ın takdirine rıza ve emrine boyun eğme duygusu taşımakta idim. Çünkü o temiz kalpli idi. Kabil ise içinden, benim kurbanım ister kabul olunsun, ister kabul olunmasın, umurumda değildir. Habil hiçbir zaman benim kız kardeşimle evlenemeyecektir, dedim. O sırada gökten bir ateş inip Habil'in kurbanını yaktı. Onun kurbanı kabul olundu. Kabil'in kurbanı ise uzaklaştırıldı. Kabul olunmadı. Çünkü o temiz kalpli değildi. Dağdan indiler ve dağıldılar. Kabil kurbanının Allah tarafından reddedilişine kızdı. Kalbindeki kıskançlığı ve azgınlığı kabardı. Habil davarının başına gitmişti. Kabil onun yanına varıp, ben seni muhakkak öldüreceğim, dedi. Habil, beni ne için öldüreceksin, diye sordu. Kabil, çünkü Allah senden kurbanını kabul ettim. Benim kurbanımı kabul etmeyip bana geri çevirdi. Demek sen benim güzel kız kardeşimle evleneceksin. Ben ise senin çirkin kız kardeşinle evleneceğim ha? Sonra da herkes senin benden daha hayırlı ve üstün olduğunu söyleyecektir ha? Bundan sonra da senin çocukların benim çocuklarıma karşı övünecekler ha? Demek sen halkın içine gideceksin, onlar senin takdim ettiğin kurbanın kabul olunduğunu, benim kurbanımın ise geri çevrildiğini öğrenecekler ha? Hayır, vallahi halk ne beni ne de seni senin benden daha hayırlı olduğunu göremeyecektir. Ben seni muhakkak öldüreceğim, dedi. Habil, benim günahım nedir? Allah ancak kendisinden korkanların kurbanını kabul eder, dedim.

Dağların başlarından aşağı kayıp Kabil'in elinden kurtuldu ise de Kabil onu öldürmek için fırsat kollamaya devam ettim. Habil'in günlerden bir gün dağda davarlarını otlattığı ve kendisi de orada yatıp uyuduğu sırada Kabil onun yanına vardı. Yerden kaldırıp başına vurduğu bir kaya parçasıyla Habil'i öldürdüm. Kabil, Habil'i akşamleyin öldürmüştüm. Ertesi gün sabahleyin ne yapıyor diye ona bakmak için gittim. Habil yeryüzünde Adem oğullarından ilk ölen kimse olduğu için Kabil onun ölüsüne ne yapacağını bilemiyordum. O sırada Yüce Allah iki karga gönderdi. Onlar birbirleriyle kavga ettiler. Biri diğerini öldürdü. Sonra gagası ve iki ayağı ile bir çukur kazıp öldürdüğü kargayı onun içine itip bıraktı. Ve üzerini toprakla örttü. Kabil onun yaptığını gördü. Kurban hadisesi ve sonucu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani onlar Allah'a yaklaştırılacak birer kurban takdim etmişlerdi de, ikisinden birininki kabul olunmuş, diğerininki kabul olunmamıştı.

O evvelkisi kardeşine seni elbette öldüreceğim demişti. Beriki de şöyle söylemişti. Allah ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. Andolsun ki sen beni öldürmen için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatıcı değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz dilerim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin de o ateşin yaranından olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolay göstermişti. O da onu öldürmüştüm. Bu yüzden maddi manevi ziyana uğrayanlardan olmuştum. Sonra Allah bir karga gönderdi. O eşiyordu ki ona kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini göstersin. Yazıklar olsun bana dedi. Ben şu karga gibi bile olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz mi oldum? Artık o ettiğine pişmanlığa düşenlerden olmuştum. Kabil kendisiyle birlikte doğan kızın elinden tutarak Nevz Dağı'ndan inip Yemen topraklarından Aden'e gittim. Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva Habil için uzun zaman ağladılar. Kabil'in oğullarından Kabil'e rastlayıp da onu taşa tutmayan bir kimse yoktu. Kabil'in ama olan oğlu bir gün Kabil'in yanına geldi. Oğlu ile birlikte gelip oğlu işte bu baban Kabil'dir deyince ama hemen bir taş alarak babası Kabil'i öldürdü. Ama'nın oğlu babacığım sen babanı öldürdün dedi. Ama hemen elini kaldırıp oğluna bir şamar indirdi. O da öldü. Bunun üzerine ama yazıklar olsun bana. Attığım taşla babamı öldürdüm, indirdiğim şamarla da oğlumu öldürdüm diyerek acındı. Adem aleyhisselamın ilk nebi peygamber oluşum. İnsanlara gönderilen peygamberlerin ilki Adem aleyhisselamdır. Ashab-ı kiramdan Ebu Zer el-Gıfari der ki, Nebi aleyhisselama ya Resulallah nebilerin evveli ilki hangisidir diye sordum. Adem'dir buyurdu. O nebi mi idi diye sordum. Evet mükellem yani Allah'la konuşan bir nebi idi buyurdum. Adem aleyhisselam çocuklarına peygamber olarak gönderildi ve kendisine 21 bir diğer rivayette 10 sahife indirildim. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselama yazı yazmayı öğrettiği için Adem aleyhisselam inen sahifeleri kendi el yazısı ile yazdım. Yüce Allah'ın Adem aleyhisselama indirdiği hükümler arasında ölü hayvan eti, kan ve domuz eti de haram kılınmıştır.

Peygamberimizin Miraç gecesinde birinci kat semada Adem aleyhisselamla selamlaşmasın. Peygamberimiz aleyhisselam Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselamla dünya semasının üzerine çıktıkları zaman orada oturan, sağında ve solunda bir takım karartılar bulunan, sağına baktıkça gülen, soluna baktıkça da ağlayan bir zat ile karşılaşmışlardım. Cebrail aleyhisselam peygamberimize selam ver ona dedi. Peygamberimiz selam verdi. O da peygamberimizin selamına mukabele etti. Ve hoş geldin, safa geldin Salih peygamber, Salih oğlum dedi. Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama kim bu diye sordu. Cebrail aleyhisselam bu atan Adem aleyhisselamdır. Sağında ve solunda olan şu karartılar da onun soyundan gelen çocuklarının ruhlarıdır. Onlardan sağında olanlar cennetlik, solunda olan karartılar da cehennemliklerdir. Sağına bakınca güler, soluna bakınca da ağlar dedi. Adem aleyhisselama kıyamete kadar gelecek zürriyetinin arz edilişi ve onlardan ve peygamberlerden ahd-ü misak alınışı. Adem aleyhisselam yaratıldığı veya semada bulunduğu veya cennetten yeryüzüne indirildiği ya da Mekke'de, Arafat'ta, Naman mevkiinde bulunduğu sırada Yüce Allah onun sırtını sıvazladı da sırtından kıyamete kadar yaratacağı zürriyetinin her canlı kişisi düştü. Sonra onlardan her insanın iki gözü arasında nurdan bir parıltı yaratıp onları Adem aleyhisselama arz etti. Adem aleyhisselam, ey Rabbim kim bunlar diye sordu. Yüce Allah, bunlar senin zürriyetindir buyurdum. Adem aleyhisselam, ya Rab şu nurlar ile insanlara üstün geldiklerini gördüğüm kimlerdir diye sordu. Yüce Allah, ey Adem onlar zürriyetinden gelecek peygamberlerdir buyurdum. Yüce Allah, Adem aleyhisselamın belinden bütün zürriyetini çıkarıp onları akıl sahibi yaptı da kendilerine hitapta bulundum. İman ile emir ve imansızlıktan nehy ettim. Kendilerinden ahd ve misak aldım ve onları kendilerine şahit tutup kıyamet günü biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye size 7 kat gökleri şahit tuttum ve size babanız Adem'i de şahit tuttum. Şunu iyi biliniz ki benden başka Rab yoktur. Bana hiçbir şeyi ortak tutmayınız. Bu ahd-ü misakımı size hatırlatacak peygamberlerimi de göndereceğim ve size kitaplarımı da indireceğim. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyurdum. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Senin bizim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna, bizim için senden başka Rab bulunmadığına şahit olduk dediler. Ve bunu ikrar ettiler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Hani Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından, sulplerinden zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştim. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdim. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi. Yahut daha önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onların ardından gelen bir nesliz. Şimdi o batılı Kur'anların işlediği günahkar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi. Yüce Allah ayrıca bütün peygamberlerden de risalet ve nübüvvet misakı aldı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Allah geçmiş peygamberlerine and olsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra da size nezdinizdeki o kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber gelmiştir, gelecektir. Ona mutlaka iman ve kendisine her halde yardım edeceksiniz diye ahd ve misak aldığı zaman ikrar ettiniz ve üzerinize bu ağır yükümü alıp kabul eylediniz mi buyurdum.
Onlar cevaben ikrar ettik dediler. Allah da öyleyse birbirinize ve ümmetlerinize karşı şahit olunuz. Ben de sizinle beraber bu ikrarınıza şahitlik edenlerdenim buyurdum. Kadı İyaz'a göre Yüce Allah bu misak-ı vahyi ile almıştır. Hiçbir peygamber göndermemiştir ki ona Muhammed aleyhisselamı veya vasıflarını anmış ve ona eriştiğin takdirde kesin olarak iman edeceksin diye kendisinden ahd ve misak almış olmasın. Deniliyor ki Yüce Allah peygamberlerinden bunu kendi kavimlerine de haber vermelerini ve onların kendilerinden sonra gelecek kavimlerine de haber vermeleri hususunda kesin söz almıştır. Hazreti Ali de demiştir ki, Yüce Allah Adem aleyhisselamdan ve ondan sonra gelen her peygamberden Muhammed aleyhisselam gönderildiği zaman kendileri sağ olurlarsa ona iman ve dinine yardım etmeleri ve aynı surette ümmetlerinden de kesin söz almaları hususunda kesin bir söz almıştır.

Adem aleyhisselama peygamber resimlerinin indirilişi. Yüce Allah Adem aleyhisselamın dileği üzerine zürriyetinden gelen bazı peygamberlerin suretlerini cennet ipeklerinden kumaşlara çıkarttırıp Adem aleyhisselama indirmiştim. Bunlar Adem aleyhisselamın güneşin battığı yerin yanındaki mahzeninde saklı bulunuyordum. Zülkarneyn aleyhisselam onları mahzenden çıkarıp Danyal aleyhisselama vermiş, Danyal aleyhisselam da onları ipek kumaşlara geçirmiş, çizmiştim. Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar olan peygamberlerden bir kısmına ait olan bu resimler kraldan krala geçe geçe Kayser Heraklius'a kadar gelip erişmiş, o da Hazreti Ebubekir'in İstanbul'a giden elçilerine sandığından birer birer çıkarıp göstermiştim. İslam elçileri peygamberimizin resmiyle karşılaşınca ağlamışlardı. Adem aleyhisselamın sağlığında gördüğü oğul ve torunlarının sayısı ve vefatı. Adem aleyhisselam Nevz Dağı'nda oğulları ve oğullarının oğulları 40 bine doluncaya kadar yaşadı. Adem aleyhisselam ölüm döşeğine düştüğü zaman oğullarına "Oğulcuklarım, ben cennet meyvelerinden yemeyi özlüyorum," dedim. Oğulları onu babaları için aramaya, elde etmeye gittiler. Meleklerle karşılaştılar. Meleklerin yanlarında Adem aleyhisselam için kefen ve koku ile kazma, kürek ve zembil vardı. Melekler, "Ey Adem oğulları, nereye gidiyorsunuz ve ne aramak istiyorsunuz?" diye sordular. Onlar da, "Babamız hastadır, cennet meyvelerinden yemeyi arzuluyor. Onu toplamak için bizi gönderdi," dediler. Melekler, "Geri dönünüz, babanızın eceli geldi," dediler. Adem aleyhisselamın oğulları meleklerle birlikte geri döndüler. Melekler Adem aleyhisselamın yanına girince Hazreti Havva korktu ve Adem aleyhisselama yapıştı. Adem aleyhisselam ona, "Sen yüce Rabbimin melekleri ile benim aramdan çekil," dedim. Bunun üzerine melekler Adem aleyhisselamın ruhunu kabzettiler. Sonra onu yıkadılar, kefenlediler, kokuladılar. Kabrini kazdılar. Meleklerden birisi öne geçti. Öteki melekler de onun arkasında durdular. Adem aleyhisselamın oğulları da onların arkasında sıralandılar. Cenaze namazını kıldılar. Melekler kabrin içine girip Adem aleyhisselamı kabre indirdiler. Üzerini kerpiçle kapattılar. Kabrin üzerine toprak çektikten sonra, "Ey Adem oğulları, işte ölüleriniz hakkında tutacağınız yol budur," dediler. Adem aleyhisselam vefat ettiği gün cuma günü idi. Ömrü de 1000 yıldı. Selam olsun ona. Adem aleyhisselamın şekil ve şemaili. Adem aleyhisselam uzun hurma ağacı gibi upuzun boylu, kıvırcık ve çok saçlı, kırmızı benizli, büyük gözlü, kalın baldırlı, uzun boyunlu idi. Sakalsızdı. Adem aleyhisselamın başının saçı iki bölük halinde örgülü idi. Kendisi yaratıklar içinde en güzeli idi. Onun güzelliği Yusuf aleyhisselamdan başka hiç kimse de toplanmamıştı. Selam olsun ona.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkanlık alıp başını gitti sokağımızdan.

Yetim ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerini

müjden geldiğinde şehrimize, cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze, benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız senin sevdiğini sevdik.

0: Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden.
1: Seyrettim
2: gönlümüzden, gönlümüze. Davet Radyo.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: ya Cail.
1: Gönlümüzden sen gönlümüze
2: her işi güzelce davet tamam edersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya dâi.
2: Sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yâr eyle.
0: Ya daim.
2: Sensin daim. Sana ayrılık yok. Devam sendendir. Sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat. Sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed. Sana zorluk yok. Sana dayanır varlık. Sana yok, yok. Gün akşamlıdır. Devam ver bana. Geceler unutkandır. Sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur. Beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır. Vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır. Yarınları ver bana.

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız. Risale-i Nur Külliyatı Sözler Mecmuası 14. Lemma'nın 2. makamı. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve la akıbeti lil muttakin, ve la udvanı illa ala zalimin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 14. Lema'nın 2. makamı, makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar, besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzunun tam muvaffak olamadım. 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan, dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has iken ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara belki medar-ı istifade olur niyetiyle 14. Lema'nın 2. makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır, Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri kainatın heyet mecmuasındaki teavun, tesanut, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. İkincisi küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahmanirrahim ona bakıyor. Sonra insan mahiyeti camiası simasındaki letaif-i re'fet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfa-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzulle semere-i kainat ve alemin nüsay-i musagarası olan insana ucu dayanıyor, ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza idrak edebilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak önce nefsimizden başlamak üzere istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Mütalaamıza başlayalım inşallah. Ben tekrar gireyim.
2: Estağfurullah. Buyurun hocam.
1: Buyurun.
2: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
1: Amin.
2: Hocam öncelikle Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifademizi ziyadeleştirsin.
1: Amin.
2: Okuduklarımızla sizin de

0: Rabbim hayırlısıyla ıslah etsin amin diye dua inşallah etmek lazım. Amin. Abi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımız her işe inşallah, yani başladığımız zaman bizlere neler katıyor? Aslında Bismillah ne demek? Rahman, Rahim. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu manaları inşallah bugün biraz mütalaa edeceğiz. Sizin de biraz önce okurken söylediğiniz gibi aslında Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı, insanı, bunların hepsini birbirine bağlıyor. Demek ki kainat, insan ve arz arasında bir bağlantı var, bir ilişki var. Bunların arasındaki bu ilişkiyi de biz kurabilmek için Bismillahirrahmanirrahim'e müracaat etmemiz lazım. Bu 14. lem'anın ikinci makamında, işte ikinci sır, üçüncü sır diye devam ettiğinde de göreceğiz ki her bir kelimesi Bismillah hem dünyaya hem ahirete hem arza hem kainata bakışları var. Rahman'ın, Rahim'in vesaire. O zaman öncelikle şuradan
1: Cenab-ı Hak çok ehemmiyet vermiş Bismillahirrahmanirrahim'e. Bir programdayken bir psikolog muydu, profesör müydü, onun dersindeyken şöyle demişti. Cenab-ı Hak kartvizitine Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Oh, bu nasıl bir tespit bilmiyorum ama yani Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak ilk başta onu söyleyerek zikretmiş. Üstad Hazretleri de zaten burada ilk onunla başlamış.
0: Evet, değil mi? Birinci sözde de öyle. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Ona başlarız. Yani biz dahi başta ona başlarız. Evet. İnşallah Rabbim istifade etmeyi, istifademizi amin ziyadeleştirsin. Amin. Abi benim burada dikkatimi çeken, siz okurken dikkatimi çeken kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren demiş. Öncelikle şuna bir baksak mı acaba, insan, kainat ve arz arasında nasıl bir ilişki var? Hani başka yerlerde de üstadları izah ediyor. Özellikle 30. sözünde 6. nüktede bir haşiye var. Müsaadenizle orayı okumak istiyorum abi.
1: Buyurun abi.
0: Diyor ki evet, nasıl ki insanın ana asırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar. Burası arzdı, daha yukarı çıkıyoruz. Delalet edip ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de insanın ruhu alemi ervahtan ve hafızaları levh-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alemi misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ediyorlar. Demek ki insan bütün kainatla alakadar bir şekilde yaratılmış. İnsanın da verilen unsurlar. Neydi abi unsurlar? İşte insanda C vitamini var, D vitamini var, E vitamini. Bütün vitaminler var insanda. Doktora gidiyorsun, diyor ki senin D vitamini eksik. Veya diyor demirin eksik. Son günlerde çok olan herkese demirin eksik. Demek ki insanda demir elementi var. Altın var, çinko var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilaçları da var.
1: Bildiğimiz demir, bakır,
0: evet,
1: çinko var.
0: Bildiğimiz bunların yani, hepsi insanın vücudunda var. Yani kainatta, arzda ne kadar unsur varsa Allah onun bir numunesini insana koymuş.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? İnsan küçük bir kainat
0: diyebiliriz tabii.
1: Diyebilir miyiz?
0: Çekirdeği işte. Çekirdeği aslisi insan. İnsanın tabirlerinde ise şekillenmiş, insanın dal budak vermiş hali de kainat oluyor.
1: Bu bağlantı da oradan mı geliyor acaba? Hani biraz önce birbirine bağlıyor dedik ya.
0: Evet, sanki ben öyle bir dikkatimi çekti.
1: Yani demir, toprakta da, kainatta da demir var, insanda da demir var. Böyle de bir bağlantı var.
0: Bunları demek ki aslında şimdi işte yukarı doğru çıktığımız zaman diyor, biraz önce okuduğumuz yerden o lemalarda, 30. lemadaki haşiyede mesela insanda diyor hafıza var. Allah bunu neyin haşiyesi olarak, neyin küçük bir numunesi olarak? Levh-i mahfuz.
1: Levh-i mahfuz.
0: Her şeyin yazıldığı yer. Bunun numunesi olarak insana koymuş. Ruhlar alemi diye bir alem var yani. Böyle bir alem var.
1: Ve temsil insandan. Şöyle de abi, özür diliyorum. Şimdi o oradaki hani o küçücük insandaki o organ çok inanılmaz bilgiler içeriyor. İnanılmaz bir yükte bilgilere haiz, işte sahip. Demek ki levh-i mahfuzda da bütün insanlığın kaderinin yazıldığı, bütün insanların yaptıklarının yazıldığı, bu onun da bir numunesi olarak gösteriliyor.
0: Numunesi olarak tabii insana konulmuş.

0: diye yazıyor orada zaten. Bir başka bakıyoruz insanda işte diyor kemikler var. Kemikler neden bak bahsediyor bak kainattaki bütün taşlar. Akarsular var, nehirler var, çağlayanlar var. Hepsi insanın ağzından ayrı su geliyor. Tatlı su ayrı, acı suyu ayrı, tuzlu suyu ayrı. İnsanın
1: gözünden
0: gelenler
1: ayrı.
0: ayrı, burnundan gelenin tadı ayrı, ağzından gelenin tadı ayrı. Bunlar da demek ki kainatın akarsularından, çeşmelerinden, çağlayanlarından haber veriyor diyor. Vesaire. Peki bunlar arasındaki öyle bir şey oluyor ki bunları sadece yapsa hepsinden haberdar olan bir kişi yapabilir.
1: Aman olsun da.
0: Bismillah. Bismillah Allah'ın adıyla. Bunlar olsa olsa bir kişinin adıyla olur. Yani bu bağlantıyı ancak bir kişi kurabilir. Bismillah. Nasıl biri kurabilir? Rahman ve Rahim olan biri kurabilir. Bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli olacak ki bunların hepsini birbirine, mesela hani başka bir yerde anlatıyor diyor, bir elmanın oluşabilmesi için elmayı yiyecek biri lazım bir defa. İnsan vesaire. Bu elmayı yiyebilecek birinin, elmanın oluşabilmesi için de havanın, suyun, oksijenin, güneşin, atmosferin, karbondioksitin vesaire,
1: Toprağın.
0: oksijenin, toprağın hepsinin olması lazım. Bunları kim bu kadar dizayn edebilir? Bismillah. Allah'ın adıyla anca olabilir. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ancak böyle bir kişi bu dizaynı tabirinizde sağlayabilir. Bu teanüt, tesanüt, bu birlik, bu
1: Evet, şu
0: beraberliği.
1: okuyayım isterseniz orayı.
0: Buyurun hanım.
1: Kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sükke-i rububiyet
0: O
1: vardır.
0: şurayı biraz müsaadenizle. Rububiyet kelimesini üstadları kullanmış burada. Rububiyet, Rab isminin bir isminin bir sıfatı diyelim rububiyet. Terbiye etmek, şekil vermek, istenen kıvama getirmek, her türlü maddi manevi. Bir şeyi istenen kıvama getirdiğimiz an biz onu terbiye etmiş oluyoruz. Hani çok affedersin böyle aslanları terbiye ediyorlar. İstenen kıvama istediklerini yaptırıyorlar artık.
1: Yaptırıyorlar, evet.
0: İstenen kıvama terbiye ettim aslan terbiyecisi ismi oluyor. Veya işte güzel bir şey bina yapıyoruz, güzel bir şekil yapıyoruz. Bunu da terbiye ediyoruz. Hani bu Antep'te meşhurdur. Diyor eti terbiye ettin mi? Yani kızdın, bağırdın, yola getirdin anlamında değil. İstenen kıvama getirdin
1: Ama
0: mi?
1: şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak bunu yaparken kun feyekunla
0: Evet,
1: yapıyor.
0: tabii anda oluyor.
1: Bir anda.
0: İşte bunların hepsi bak rububiyet isminin, Rab isminin bir tecellisi olarak kullanmış. Bak o arz sima, insanların simasında, arzın simasında, kainatın simasındaki bu tabii ki birliği, beraberliği, teanüdü, tesanüdü bunların hepsini bir araya getirip hepsini birbiriyle iştigal etmek birazdan okuyacağız inşallah. Bunların Rab isminin rububiyet,
1: Rububiyet.
0: sikkeyi rububiyetin bir göstergesi olarak koyuyor.
1: Evet, biri kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor.
0: Burada uluhiyet kelimesini kullan abi. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Sikke-i kübra-i uluhiyet. Ulu, büyük. Nasıl bir büyüklük? Kainatın heyet-i mecmuasındaki teavünü sağlayacak. O kadar büyük ki bütün kainata hükmü geçecek. Kainattan kastedilen yani bütün yıldızlar, bütün sinekler, bütün böcekler, bütün yaratılanlar. Doğru mu abi?
1: Evet.
0: Bütün yaratılanlar böyle ulu bir şahıs tabirinde ise ulu bir Allah
1: Bu insan idrakinin dışında.
0: dışına çıkıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir uluhiyet lazım. Böyle bir uluhiyetin bir sikkesinin göstergesi nasıl oluyormuş? Bu kadar ayların, yıldızların, sineklerin, semeklerin, böceklerin biraz önce anlatmaya çalıştığımız, örnek vermeye çalıştığımız şeylerin hepsinin arasındaki bir yardımlaşma. Bunun arasında bir yardımlaşma var mı? Birbirinin işini kolaylaştırma var mı tabirinizde? Müthiş şekilde var. Yani
1: Şöyle bir örnek olabilir mi?
0: buyurun abi.
1: Fabrikanın çarkları birbirine destek veriyor, birbirinden çeviriyor
0: Gibi.
1: diyebilir miyiz?
0: Değil mi? Kainattaki her şeyin de bir döngüsünde hepsinin bir ineklerin bizim ineklerin yem vermemiz, onların yem yemesine yardımcı olmamız, onların da bize et ve sütüyle yardımcı olması. Bak dönüyor birbirimize
1: Döngü.
0: yardımcı oluyoruz.
1: Evet.
0: Bir dönü bir teanüt bir senüt var. Bunu kim yapabilir ancak? Öyle bir Rahman bir olacak ki benim ona karşı hiç kimse ben bu ineğe bazen yem vereyim de bunun etinden faydalanayım diye ilk başta belki aklına gelmiyor. Ya aç kaldı ineklerin karnı doyuyor. Bak rahmet ve rahim olarak rahmetiyle gidiyor oraya. Ama sonuçta onlar arasındaki bir taannüt, birlik, beraberlik yine neyi gösteriyor? Çok bunları döndüren güneşi, hani herkes tarafından malumca bilinen güneşi, hem kendi etrafında hem yıldızlar etrafında hem galaksi etrafında hiçbirbirine çarpmadan döndürebilen, birbirleri içerisinden geçirebilen ve bunları geçiriyorken de geceyi gündüzü yapan, geceyi gündüzü yaparken de oksijeni, karbondioksit hepsini ayarlı dengesiyle koyup bunun içerisindeki bütün yarattıklarının mahlukatı, rızkını aynı anda şaşırmadan verebilecek bir ulu sikke. Öyle bir ulu, bir uluhiyetin bir sikkesinin...
1: O daha devam ediyor işte. Bunların hepsine sahip olacak. Hepsinin hareketleri, ya, yaşamları, tabii, oksijenleri alıp vermeleri hepsi devam edecek. Ha. Bunların hepsini sağlayacak bir kuvvet lazım.
0: Ha. İşte bunların hepsi o ulu bir sikkenin, o uluhiyetin sikkeyi, kübra-i uluhiyet diyor ya, o sikke. Onun bir göstergesi. Buna neye bakıyor? Bismillah.
1: Bismillah.
0: Allah'ın adıyla. Amin. Allah'ın adıyla olmazsa işler karışır. Hani bir sözde diyor ya, çöle gidiyorlar işte iki arkadaş. Biri padişahın ismini alıyor, kurtuluyor. Niye? Geliyorlar işte yan kesiciler onu dövmek için falan. Ben padişahın askeriyim diyor. Ben padişahın askeriyim. Nişanımı gösteriyor. O ona hürmet ediyorlar. Öbürü kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle bir şey yapmaya çalışıyor. İşler birbirine giriyor. İşte bu işler birbirine girmemesi için her bir şey kendi lisanı mahsusuyla Bismillah diyor aslında ki işler birbirine girmiyor. Hani birinin sözde yine anlatıyor ya, işte yumuşakçık kök damarlar Bismillah der, sert olan taş.
1: Nasıl taşı gibi çatlatır yani?
0: Bunu şimdi biz böyle bir üniversite yıllarında talebelere anlatırken bir tanesi şeyde okuyormuş, fen bilimleri işte nemneyinde. Orada diyor, hocam dedi ya işte Bismillah, herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte sert olan taş işte geliyor oraya. Taşa zorlanıyor, köyük, incecik köyük taşı delemiyor. Bismillah diyor taş kardeş, ben geldim. O taş da Allah'ın adını duyunca ya tabii ki bütün yolları açıyor, gidiyor manasın. Ya hocam dedi, orada dedi o işte ne, bir şey salgısı salgılıyor dedi. Bismillah demiyor. Bir salgı salgıyor, o salgı diyor onu.
1: Parçalanmasını.
0: Bak dedim, o zaman geri git. Başta ne diyor? Herkes kendi lisanı mahsusuyla Bismillah der. İşte. Kendi lisanıyla. Onun lisanı da o. Bizim gibi Bismillah diyecek değil ya. Şimdi çok affedersin, bir inek Bismillah diye bağırsa kafayı yeriz. Ama kendi dilince Bismillah diyor. Hah, o
1: lisanı mahsusuyla.
0: Onun lisanı da o, Bismillah'a da o. O salgıyı kim çıkarttırıyor? O salgıyı kim salgı?
1: Onu yaratan, heh, değil mi?
0: O oraya şekilde gidiyoruz. Evet. Bak herkes, işte bak diyor ya, sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bak. Allah'ın adı ona bak. Yani Allah'ın adıyla dediğimiz an işler düzene girer. Çek. O anahtarı oradan çek. Olur. Bütün her şey birbirine girer. Allah muhafaza.
1: İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabuh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor.
0: Burada da sikke-i kübra-i rahmet, rahmaniyet diyor. Rahman isminin içerisine her şey girebilir mi abi? Her şey girebilir. Rızık girebilir mi? Sen birine merhametin, rahmetin olmazsa ona rızık verir misin? Yani şimdi hani böyle fakirler oluyor veya işte durum biraz daha düşkün olanlar oluyor. Bunlara yardım ediyor adam. Götür işte para veriyor veya yiyecek alıp veriyor, bir şeyler veriyor. Neden dolayı? Merhametinden dolayı.
1: Merhametten.
0: Bak rahmet, rahmetten rahmet, dolayı rahmet. Adam rızkın gelişi rahmetten dolayı oluyor. Veya işte hasta birini görüyorsun. Rezzak isminin tecelli, şey, Şafi isminin tecellisi ne oluyor? Acıdığından dolayı. Şimdi çocuk hasta oluyor evde. Onu biz hastaneye niye götürüyoruz? Ya acıyor, çocuk acı çekiyor. Dayanamıyorsun. Hemen böyle merhametin onu celbediyor. Alıp hastaneye götürüyorsun. Bak Allah-u Teala böyle. Demek ki rahmet ismi, Rahman ismi daha çok böyle, işte bütün isimlere hemen hemen havi. Açları doyurması, acı yaralara şifa vermesi, hastalara şifa veriyorsun. Sonra hep yukarıda da bak zaten ne diyor?
1: Merhametten tezahür eden.
0: Daha simaz, nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki. Bunların idaresi için, idaresi ne demek? Buranın idaresi, onların rızkını vermek,
1: yemesini,
0: ona
1: içmesini sağlamak.
0: Yemesi, içmesi, işte giyinmesi, kuşanması, bunların hepsi de yine neyin bir göstergesiymiş? Bismillah, Allah'ın adı. Hangi Allah? Rahman olan Allah'ın adıyla bu sefer.
1: Evet.
0: Bu işlerin hepsinin dizayn olabilmesinin anahtarı Rahman olan Allah. Başka bir yerde üstadları diyor ki, bu kainatın diyor varoluşundaki diyor kapı Resulullah'sa, sebebi Resulullah'sa, onun anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Onun o kapının anahtarı da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Demek ki kainattaki bütün bu Rezzak isminin tecellilerinin azam derecede olması, Şafi isminin tecellilerinin azam derecede olması vesaire, diğer insanları, yaratılanların hepsi arasındaki idaresini görmesi, onların terbiyesini yapması, onların bir güzellik vermesi, intizam içerisinde bulunmasın. Bunların hepsi de yine Bismillahirrahmanirrahim'in, Bismillahirrahmanirrahim'in Sikke-i Kübra'yı rahmetinin, rahmaniyetinin bir göstergesi olarak bu ikincisinde de bize bunu sanki veriyor abi.
1: Sonra insanın mahiyet-i camiasının simasındaki letaif ve refet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulya-i Rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfe-i alemde bir satır-ı nuran teşkil eden üstüke-i ahadiyetin kutsu ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır.
0: Evet. Burada da insan simasına gittim, ona rahim dedi. Malumunuz abim, Rahman ismi daha geniş. Yarattığı her şeye adil olması münasebetiyle, Allah-u Teala'nın adil mutlak olması münasebetiyle yarattığı her şeye onların ihtiyaçlarını gidermesi. Rahim biraz daha öze iniyor, biraz daha özel tabirindeyse. Hani başka bir yerde şey örneğini veriyor ya, Rahman ve Rahime. Güneşin herkese vurması, güneşin her şeyi aydınlatması Rahman isminin bir nevi örneği, tecellisi. Her şeye vuruyor ama parlak şeyleri biraz daha ısıtması, koyu şeyleri işte biraz daha az ısı vermesi, işte şeffaf şeylerin, bak vurduğu yerdekilerin özelliğine göre, vurduğu yerdekilerin kabiliyetine göre oradaki tezahür etmesi de Rahim isminin biraz daha sanki cilvesi gibi.
1: Allah Allah.
0: Geliyor, vuruyor. Tahtada farklı tezahür ediyor.
1: Camda siyah farklı da tezahür farklı, ediyor.
0: Beyazda farklı tezahür ediyor. Bunun sebebi de yine onun güneşteki eksiklikten değil, haşa. O tahtanın özelliğinden, işte camın özelliğinden, işte Allah-u Teala'nın Rahim ismi de böyle. Bak, başta hep kainatta tezahür etmesi Allah ismi tecelli ediyor. Allah ismiyle kainattaki her şeyin intizamından her şeyinde mükemmel bir şekilde olması uluhiyetinin gerekçesi olarak, bak sadece Bismillah.
1: Yüceler yücesi.
0: Allah ismi. Ondan sonra geldi Rahman ismine geldi. Bu sefer biraz daha öze indi. Ne dedi? Nebatat ve hayvanat gibi mahlukların idaresinde, tedbirinde indi. Buna da ne dedi? Sikke-i Kübra'yı Rahmaniyet. Ondan sonra daha öze indi, biraz daha öze indi. Şimdi de ne dedi? İnsan simasında. İnsan simasının camiyesinde letaif-i refet ve dekaik-i şefkat ve şuant-ı merhamiyet ilahiyeden tezahür eden sikke-i uluhiyet rahmet rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim de ki Er-Rahim ona bakıyor.
1: Er-Rahim
0: insandaki bu şeye bakıyor.
1: Daha öze indik.
0: Daha özeneyerek geldik. Evet abi.
1: Evet, yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alem-i nüsay müsagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur.
0: Bu kadar.
1: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur.
0: İnsani, insanı demiyor bak.
1: İnsani.
0: İnsani arşa çıkmaya bir yol olur. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in yeryüzündeki, kainattaki, arzdaki, insandaki birbiriyle böyle bağlantılı bir şekilde tabirini, o yolu takip etsek, o bağlantıyı takip edecek kainattaki tefekkürlerimizi yapsak nereye çıkıyoruz? İnsaniyet tabiri, hani mertebesine çıkıp orada bir yol, bir hat çiziyor bize Bismillahirrahmanirrahim. O zaman demek ki bizim, hani bizim söylediği, Bismillah her hayrın başıdır. Öyle bir hayır ki insanı insaniyet mertebesine çıkıyor. Beşer mertebesinden kurtarıp insaniyet mertebesine çıkaran bir yol oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce okuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bütün hepsini kapsayarak geldi. Rahman işte bir kez daha onlar içindeki teanüt, tesanüt, birlik, beraberlik vesaire, intizam, insicam onlara baktı. Biraz daha varlıklar içerisinde. Ondan sonra insana indik. Demek ki insanla ucu bağlanan her şey, başta girişgahımıza da söylemiştik, zaten Allah-u Teala bütün kainatı insanda derc etmiş. Bismillahirrahmanirrahim özüne de indiğim zaman da insani bir mertebeye Rabbim çıkarıyor bizi inşallah.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Dersimizin sonuna geldik. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah istifade etmeyi önce nefsimizden başlamak üzere nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin inşallah.
1: Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahnu da'vahum ve da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahil ta'alal fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sı.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo. Eksperinin
3: girdiği bir havuz kenarında saçlarının buzekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Şimdi reklamlar.
7: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
9: Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis, ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan ihlas sahibi kulların hariç, onlara dokunmayacağım.

0: her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tawwabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde

0: istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Takvim 622 yılını gösteriyor.
1: Gönlümüzden
0: tarih
1: gönlümüze
0: yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

0: 1991 8.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün affet.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, inler safahatımdaki hüsran bile
2: 91.0 sessiz. 91.0 Davet Radyo.

0: severim. Ey benim derdim dermanım.
1: Gönlünüzden
0: dertsiz gönlünüze derman içmek bir adet değil. Seversin. Sevgine şüphem yok benim. Meğer sevebilmek saadet değil. İçin. Bin kitap söz yazarız kalbi usandırmak için. Kafidir bir acı söz bin yüreği kırmak için. Dil nasır bağladı bir cahile dönmem ben özüm. Bir küçük matlebi bir cahile kandırmak için. Saltanattan keçer ahır günü sultanlar özü. Bir hazin şergi yeter ki beni yandırmak için. Aşkının gözleri kör ise, ezelden yok ise, neyleyim ben seni bir hakka inandırmak için? Bahtiyaram ki vatan aşkına yandım, yanarım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlünüze.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah. El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: affeden Allah.
1: El-Kahhar ya Allah.
0: Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettah ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: Allah, Allah. El-Gafir ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafi'u ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye geliyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Uhud Dağı görünüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı görünce, işte Uhud Dağı, o bizi sever, biz de onu severiz buyuruyordu. Uhud'un bağrında 100'e yakın İslam şehidi yatıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar sırtlarını Uhud'a dayamışlardı. Uhud'un onların gönül dünyasında ayrı bir yeri vardı. Müminler Uhud derken sanki candan bir dosttan bahsediyor gibiydiler. Müminler varlıklara bakarken Rahman-ı Rahim'in var ettiği Rabb-i Rahim'den gelen bir varlık diye bakarlardı. Bütün varlıklar ondan geliyordu. Haliyle varlıkların aynı kaynaktan geliyor olması nedeniyle birbirlerine yakınlıkları, akrabalıkları vardı. İslam ordusu Medine'ye giriyordu. Zaman Şehr-i Ramazan'dı. Medine sakinleri İslam ordusunu karşılamak için Seniyyetül Veda denilen yerde toplanmışlardı. Seniyyetül Veda'da bir coşku, bir bayram vardı. Özellikle çocukların sevinci kelimelerle tarif edilemezdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince Mescid-i Nebevi'ye girdiler, iki rekat namaz kıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferlerden döndüğünde ilk önce mescidine uğrar, iki rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz'e müminler gelirler, kazanız mübarek olsun ey Allah'ın peygamberi derlerdi. Müminler sevinçle, huzurla geliyor ve Efendimiz'e seferin mübarek olmasını tebrik ediyor, temenni ediyorlardı. Ama bir de Tebük Savaşı'na katılmayanlar vardı. Aslında ciddi mazeretleri yoktu ama katılamamışlardı. Bunlar münafıklardı. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e gelerek savaşa niçin katılmadıklarını bildiriyorlardı. Tebük Savaşı'nın zorlu bir savaş olacağı çok açıktı. Yol uzun, mevsim yazdı. Açlığın, susuzluğun yaşanacağı belli olan bir savaştı. Hepsinden önemlisi, Bizans gibi dünyanın süper devletinin ordusuyla karşı karşıya gelinecekti. Bunun anlamı çok belliydi. Bunun anlamı ölüme bile bile gitmek manasına gelirdi. Böyle bir savaş, müminlerin imanlarını belgeledikleri, münafıkların ise iman sınavında sınıfta kaldıklarını gösteriyordu. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e bir bir geldiler ve mazeretlerini bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini olduğu gibi kabul ediyordu. Bir de ayetlerle gündeme gelen büyük bir olay vardı. Müminleri derin düşüncelere mahkum edecek bir olaydı. Tebük'e gitmeyen üç mümin vardı. Bunların samimi Müslümanlar olduğu çok açıktı. Üç mümin: Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi. Allah onlardan razı olsun.

Hazreti Kâb büyük bir şairdi. İslam'ın tebliğinde, İslami mücadelede şiiri en etkin bir şekilde dile getirirdi. Kılıçlardan çok etkin şiirleri vardı. Hazreti Kâb aynı zamanda Akabe biatında bulunmuştu. Medineli ilk müminlerdi. Medine-i Münevvere'nin İslam oluşunda ciddi çabalar olmuştu. Hazreti Kâb sadece Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Diğer bütün savaşlarda bulunmuştu. Hazreti Hilal bin Ümeyye ile Hazreti Mürare bin Rebi de Bedir Savaşı dahil bütün savaşlara katılmışlardı. Can pazarına defalarca katılmış, şehadete koşmuş, içli müminlerdi. Fakat şimdi durum çok farklıydı. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Onların savaşa katılmamasındaki ana etken rahavetleriydi, ihmalkarlıklarıydı. Savaşa hazırlığın talimatı verilmişti. Bu üç mümin acele etmeye gerek yok, son bir iki günde dahi hazırlanabiliriz gibi yavaştan alan bir düşüncenin içinde olmuşlardı. Günler geçiyordu, hazırlıklar tamamlanıyordu ama bu müminler hala hazırlanabiliriz gibi bir duygu içerisinde oyalanıyorlardı. Gün gelip çatmıştı. İslam ordusu hareket ediyordu ama onlarda bir hazırlanma olmamıştı. Onlar hala ordunun arkasından da yetişebiliriz düşüncesi içerisindeydiler. Onlar savaşa katılacaklarından emindiler. Savaşa katılmamayı hayallerinden bile geçirmiyorlardı. Ama gelinen nokta çok acıydı. Ordu yol almıştı. Artık yetişmek mümkün değildi. Bu üç güzel mümin münafıklarla kalmış olduklarını fark edince derin bir ateşin içine düştüler. Şöyle ya da böyle onlar münafıkların konumundan farksız bir konuma düşmüşlerdi. Neredeyse münafık olarak algılanacaklardı. İslam ordusunun girişinden sonra bu üç mümin insan tam bir hüzün iklimine girdiler. Mahcubiyetin, utancın anaforuna düşüyorlardı. Yarın Allah'ın Resulü geldiğinde nasıl gül yüzüne bakacaklardı? Huzuruna nasıl varacaklardı ve ne söyleyeceklerdi? Tam bir çaresizliğe gömülüyorlardı. İslam ordusu da Medine'ye geliyordu. Bu haber onların dünyalarını alt üst ediyordu. Ne yediklerinin, ne yürüdüklerinin, ne uyuduklarının farkında değiller gibiydi. Şimdi alemlere rahmet olana ne diyeceklerdi? Münafıklar çok rahat bir şekilde yalan söylüyor, asılsız mazeretler beyan ediyor ve o an için yakayı kurtarıyorlardı. Oysa ayetler nazil oluyor, münafıkların iç yüzünü ortaya koyuyordu. Artık Müslümanlar büyük ölçüde münafıkları biliyor ve onlara karşı hem mesafeli hem tedbirli oluyorlardı. Üç güzel mümin mazeret beyan etseler tam da münafıklar gibi hareket etmiş olacaklardı ama onlar samimi müminlerdi. Bunu kendilerine dahi kabul ettiremezlerdi. Yalan söyleyemezlerdi. Allah'ın Resulüne gerçek dışı kelam etmek onların asla yapamayacağı bir şeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin cimri olabilir, korkak da olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin cimri olabilir, korkak da olabilir ama yalancı olmaz buyuruyordu.

Der miydi? Dilleri tutulabilirdi. O derin mahcubiyetin içinde nasıl kelam edebilirlerdi? Ama çare yoktu. Geleceklerdi, söylemesi gerekenleri, söylemeleri gerekenleri söyleyeceklerdi. Yapılacak olan belliydi. Oysa onlar, ah yer yarılsaydı da yerlere girebilseydik ya da bugünlerden önce ebedi aleme göç etmiş olsaydık diye nasıl da için için yanıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyorlar. Tam bir perişanlık içinde. Başları yere eğik olduğu halde yaklaşıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu üç güzel mümine soruyordu savaşa niçin katılmadıklarını. Onların bir mazeretleri yoktu ve olduğu gibi durumlarını anlatıyorlardı. Yavaştan aldıklarını, ihmalkar davrandıklarını söylüyorlardı. Ne tür ceza verilecekse cezalarına razı olacaklarını da dile getiriyorlardı. İslam'ın güçlü şairi Ka'b bin Malik radıyallahu anh o günleri ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatıyordu. Hadis kitaplarımızda bu anlatım olduğu gibi yer alıyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bir ibret levhası olarak anlatıyor. Tebük seferi hariç Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirinden geri kalmadım. Hepsine katıldım. Gerçi Bedir savaşına da katılamamıştım. Ama o zaman savaşa katılmayan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü o zaman Resulullah ve Müslümanlar Kureyş kabilesine ait kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Yola çıkarken savaş söz konusu değildi. Fakat Yüce Allah beklenmedik bir şekilde onlarla düşmanlarını karşı karşıya getirdi. İslam'la şereflenip biat ettiğimiz Akabe gecesinde de Resulullah'ın yanındaydım. Halk Bedir'i daha fazla önemsese de ben Akabe biatını hiçbir şeye değişmem. Tebük seferinde Peygamber Efendimizin hazırladığı orduya katılamadım. Fakat katılmama engel olan hiçbir şey yoktu. Hatta seferden geri kaldığım o günlerde her zamankinden güçlü, her zamankinden daha rahattım. O zaman 2000'e sahiptim ki başka hiçbir savaşta böyle bir imkana sahip olamamıştım. Resulullah Tebük seferine kadar bir sefere çıkmak istedi mi nereye gideceğini bildirmez, hatta başka tarafa yönelirdi. Fakat Tebük seferinde böyle yapmadı. Bu sefer iklimin sıcak olacağı bir zamanda olacaktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu. Düşmanın sayısı da fazlaydı. Bu yüzden düşmanlarına karşı gerekli hazırlığı yapabilmeleri için Müslümanlara durumu açıkça söyledi. Hangi tarafa gidileceğini haber verdi. Herkes hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar bittiği zaman ordunun neferleri bir deftere yazılıyordu. Ama defterler bitmişti. Büyük bir ordu olacağı belliydi. Sefere katılmak isteyenlerin sayısı ise son derece azdı. Onlar da vahiy gelmediği sürece kendilerinin farkına varılmayacağını düşünen münafıklardı. Sefere çıkılacağı zaman meyveler olgunlaşmıştı. Sıcakların artması nedeniyle gölgeler serin ve çekiciydi. Ben bunları seven, rahatına düşkün bir adamdım. Resulullah'ın isteği üzerine Müslümanlar savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Ben de hazırlıklara başlamak istiyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Kendi kendime istediğim zaman bu hazırlıkları yapabilirim diyerek oyalanıyordum. Halbuki Müslümanlar hazırlıklarını tamamlamak için çalışıp çabalıyorlardı. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar yola çıkmak üzere hazır oldukları gün ben hala bir hazırlık yapmamıştım. Çabuk ve kolayca hazırlanıp yetişebileceğimi düşünüyordum. Keşke ihmalkar davranmasam ve hazırlıklara daha önceden başlamış olsaydım. Ordu Medine'den ayrıldığı zaman ben hiç hazırlık yapmamış bir halde Medine'de kala kaldım. Halkın arasına çıktığım zaman utandım. Çünkü sefere çıkmayıp geri kalanlar ya münafıklardı ya da mazeret sahibi olup izin alanlardı. Ben ise Medine'de kalmak için izin almamıştım. Sonradan duydum ki Resulullah Tebük'e varıncaya kadar benden hiç söz etmemişti. Tebük'te bir grup mücahitlerle otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuştu.
Peygamber Efendimiz

0: aleyhissalatü vesselam bir anne gibi şerefli arkadaşlarına son derece düşkündü. Onların iki dünyada da abat olmalarını isterdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Merhamet ya Resulallah, gücüm yetmez, elim ermez uzansam, elimden kimse tutmaz nara yansam, terahham ya Resulallah terahham. Şefaat kıl ki naçarım gücüm yok, bu yolla tüm günahlardan arınsam, terahham ya Resulallah terahham. Güneş beynimde taht kurmak dilerken, livaül hamde gelsem duldalansam, terahham ya Resulallah terahham. Ümidim sendedir peygamberimsin, civarın payesinden pay kazansam, terahham ya Resulallah terahham. Resuli kibriyasın sen inandım, diğer bir iddiaya hiç inanmam, terahham ya Resulallah terahham. Bütün peygamberan yardım ararken, senin kadrin muazzamdır muazzam, terahham ya Resulallah terahham. Beyin kaynar, yürek naçar yanarken, ulaşsam havz-ı Kevser'den sulansam, terahham ya Resulallah terahham. Amel kafi, hesap ehven olaydı, gidip Firdevs-i Ala'ya dayansam, terahham ya Resulallah terahham. Hatibiyim, günahkarım, işim zor, muhakkak yanmalıysam lahza yansam, terahham ya Resulallah terahham.

0: Furkan 74-77 Müminlerin Duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
1: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. İki dünya da yok oldu gitti bende. Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan.

Sen bizim tıpkımızsın, dedi ey can. Amma yaptın, dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa, dedim, sen o musun? Hey, kendine gel, sus, dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse, dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak, dedi bir ses, seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

0: cehennem olsa gelen gönlümüzden göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki vardı. Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun, kanmadın mı? Çekmediğin kalmadı, uslanmadın mı? Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmada müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı, haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz, cereyan sine çak, varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anlamadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhimak? Dehşeti maziyi getir yadına, kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine, merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları hakkı ubüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yeis ile olmak tebah? Yok mu gelip gayrete bir intibah? Beklediğin supu kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun sabah. Gözleri maziye bakan milletin ömrü temadisi olur nekbetin. Karşına müstakbeli dikmiş huda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir hakkımı vermem diyen.
1: 91.0

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Söz ve besteleri İmam Hatip Camiası'nın katkılarıyla oluşan bu kaset, kuruluşundan bugüne dek İmam Hatip okullarına emeği geçen necip milletimize, idareci, öğretmen ve öğrencilere ithaf olunur.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecillu, yüceltin, tazim edin. Kimi? Allah'a, Allah-u Teala'yı. Allah-u Teala'yı büyükleyin, yüceltin. Ya'fir leküm, o da sizi affetsin. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya karşı nasıl bir övgüyle ölmesi gerektiğini, onu nasıl anmamız gerektiğini bizlere anlatıyor ve bizlere hatırlatıyor. Onu diyor, yüceltin. Bu yüzden böyle dilimizde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman özellikle ne deriz? Celle Celaluhu. Yani onun şanı çok yücedir, azameti büyüktür, uludur, kudret sahibidir, ikram sahibidir. O inkar edilemez, onun eşi ve benzeri yoktur. Şükredilmeye layık odur, unutulmaya değil, zikredilmeye layık olan odur demek suretiyle ne yapıyoruz? Hem bunu kalben tasdik ediyoruz, kalben iman ediyoruz ve bununla birlikte dilimizle de onu ikrar etmiş oluyoruz. İşte bu nedenle mesela Rahman suresinin son ayeti celilesinde Allah-u Teala Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir diye buyuruyor. Biz de ne diyoruz? Evet, ya Rabbi senin adın yücedir. Sen azamet sahibisin, sen kibriyasın, sen isyan edilmeye değil, büyüklenmeye, itaat edilmeye layıksın. İkram sahibisin. İbadet edilme senin hakkındır. Senin eşin ve benzerin yoktur. Ve bu şekilde her zaman anılmaya, zikredilmeye layıksın. Unutulmak şanına yakışmaz. Türü böyle bunları söylediğimiz zaman bu inanç, bu düşünce içerisinde söylemiş olacağız. Ve her zaman içinde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman da işte ne yapıyoruz? Allah-u Teala, onu yüceltiyoruz ya da Celle Celaluhu diyoruz. Onun şanının yüce olduğunu dilimizde bu şekilde getiriyoruz. Ve özellikle de biliyorsunuz namazlardan sonra ne yapıyoruz? Selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya del celali vel ikram demek suretiyle böyle Rabbimizi övüyoruz, onu yüceltiyoruz, onu büyükletiyoruz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda selamdan sonra bunu söylemiş. Ondan sonra sünnet varsa sünneti kılmış, duası varsa duasına geçmiş, tesbihatına geçmiş ki ne diyoruz? Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Ey celal ve ikram sahibi ne kadar yücesin diyoruz ve bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da söyleyeyim. Duaya bu şekilde başlamayı tavsiye de etmiş. Yani duaya ya zel celali vel ikram sözüyle başlayın diyerek söylemiş. Ve hatta demiş ki bu zikre de devam edin. Bu söze de devam edin. Sarılın, yapışın, ısrarla böyle isteyin. Demek suretiyle Peygamberimiz bu konuda bize yol göstermiş. Hani bazıları var ya işte adama deniyor ki Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Celle Celaluhu var ya işte adama deniyor ki Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Celle Celaluhu deyin. İşte Allah-u Teala

İşte Rahman suresinin son ayeti Allah-u Teala ne diyor işte bu ayeti kerimede bizlere? Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Demek ki bizler de onu söyleyeceğiz. Bu tür insanlar ya bu hadislerden ve bu ayetlerden haberleri yok ya da artık başka bir niyetleri mi var bilemiyoruz ki Allah-u Teala onları da bu gafletten uyandırsın ve uyanmalarını nasip eylesin. İşte bizler de bu zikre devam edeceğiz. Peygamberimiz bize bunu tavsiye etmiş. Biz de devam edeceğiz. Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Onun azamet sahibi olduğunu hem kalben kalbimize yerleştireceğiz. O iman yerleşecek. Zaten onun büyüklüğü, azameti, her şeye güç ve kudretinin yettiği kalbimize yerleştiği zaman insan şirk koşmaz. Ona isyan etmez. Onun büyüklüğünü bilir. Bütün nimetleri verenin olduğunu bilir. Yaratanın olduğunu bilir. Hesap gününe inanır. Bu şekilde de ne yapar? Allah-u Teala'ya isyan etme noktasına gelmez. İsyan etmekten şiddetle sakınır. İşte bizler de aynı şekilde Peygamberimizin bu tavsiyesine uymak suretiyle ne yapacağız? Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Kötülükleri, günahları, haramları, mekruhları terk edeceğiz. Allah-u Teala'nın emirlerini harfiyen sıkı sıkı yerine getireceğiz ki bu şekilde de Allah-u Teala'yı büyüklemiş olacağız. Allah-u Teala bu şekilde büyükleyen kullarından bizleri eylesin. Diğer hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecmilu fi talebi dünya. Dünyayı talep noktasında, dünyayı isteme noktasında güzel olunuz, güzel davranınız. Fe inne kullen müyesserun lima kütübe lehu minha. Sizin için, her kimse için, her şahıs için ne yazılmış ise o ona kolaylaştırılmıştır. Yani rızkınız size gelecektir. O rızık sizi bulacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala insanın rızkını takdir etmiş. Ama kulağa düşen nedir? Çalışmak. Yani esbaba tevessül edecek, sebeplere sarılacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da buyurduğu gibi, yani böyle tembellik yaparak, oturarak sadece Allah'ın bana ver demek de olmaz. Gökten size ne altın yağar ne de diyor gümüş. Kişi ne yapacak? Çalışacak, gayret gösterecek. Allah-u Teala da onun bu gayretine, bu çalışmasına binaen ona ne yapacak? Rızkını temin edecek. Bu nedenle biliyorsunuz bir insanın nefsini koruması, dilenci duruma düşmemesi, kendisinin ve çoluk çocuğunun, ailesinin rızkını talep etmesi için çalışması onun üzerine bir farzdır. Onun üzerine bir vecibedir ve bunu yapmak zorundadır. Ha bunun haricinde işte daha çok param olsun, daha fazla malım olsun diye bir çalışmanın içerisine girerse, hani bununla da sadaka vereyim, insanlara faydalı olayım, ihtiyaç sahiplerini gözeteyim, akrabalarıma yardımcı olayım inanç ve düşüncesinde ve niyetinde olursa, tabii böyle bir çalışmada nedir? Güzeldir, müstehaptır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada da bir yol gösteriyor. Ne yol gösteriyor? Diyor tamam rızkınızı talep edin ama güzellikle talep edin. Kendinizi böyle perişan etmeyin. Kendinizi helak etmeyin. Rızık kaygısına düşerek böyle gece gündüz sanki aç kalacakmış gibi, her şey elinden gidecekmiş gibi böyle hırslı bir şekilde olmayın. Güzel bir şekilde talep edin. Bedeninizi böyle paralamayın. Tabii elbette insan rızık kazanıyor, temin ediyor. Kazanmak kolay değil. Yorulacak, zahmet çekecek, alnı terleyecek değil mi? Çünkü helalından talebi var. İşte ama bunu aşırıya götürüp uykusuz çekmeyecek, kendini aşırı derecede yorup da perişan etmeyecek veya Allah korusun haram yollara da tevessül etmeyecek. Güzel bir şekilde rızkını arama noktasında çalışacak veya rızkı için çalışma noktasında ibadetlerini terk etmeyecek. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, yani sizi mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Yani bu yönde de namazı terk etmeyecek, ibadetlerini terk etmeyecek, helal ve haram hududunu riayet edecek, harama yönelmeyecek. Bütün bunlar nedir? Güzel talep etmenin içerisine girer. İşte Peygamberimiz diyor ki kim nefsini dilencilikten korumak, çocuğunun nafakasını, ailesinin nafakasını temin etmek ve fakir komşularına da yardım etmek için helalinden kazanırsa,

0: Bakın, helalinden kazanırsa o kimse kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yüzü ayın 14'ü gibi parıl parıl parladığı halde çıkacaktır diye böyle bir müjde veriyor. Çünkü bu da nedir? Bir ibadettir. Çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak, kendi nafakasını kazanmak nedir? Bu da bir ibadettir. Bu şekilde de ibadet etmiş oluyor. Ama harama düşmeden, haram yola tevessül etmeden. İşte yine başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu insanlara muhtaç olmaktan kurtulmak için herhangi bir iş edinen kulunu muhakkak sever. Bu şekilde Allah-u Teala o kulu sever. Niye? Bütün peygamberler eline emeğini yemişlerdir, değil mi? Bir meslek sahibidir olmuşlardır. Mesela Peygamberimiz ticaretle uğraşmış, bir dönem çobanlık yaptığını da söylüyor. Bakıyorsunuz diğer peygamberlerin bir kısmının terzi, bir kısmının marangoz olduğu belirtiliyor, değil mi? Zırh yapmıştır Davut Aleyhisselam. Bu şekilde bakıyorsunuz her peygamber bir meslek sahibidir. Mümin de meslek sahibi olacak, rızkını kazanacak fakat güzel bir şekilde yapacak. Peygamberimiz bizlere diyor ki Allah-u Teala rızkınızı kolaylaştırmıştır. Yani o rızık size takdir edilmiştir. Siz de esbaba tevessül edeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Ama çalışırken harama düşmeyeceksiniz. Haram işlerle uğraşmayacaksınız. İşte dinin yasakladığı, İslam'ın yasakladığı haram olan işleri yapmayacaksınız. Haram olanların satışlarını yapmayacaksınız. İçki satmayacaksınız, kumar oynamayacaksınız, efendim put satışı yapmayacaksınız, yasaklamış olduğu domuz etinin satışını yapmayacaksınız. Bu tür şeyler nedir? Resulullah birçok şeyleri saymış. Bunları yapmayacaksınız çünkü bunları nasıl yasaklanmışsa ondan olan gelir de yasaklanmıştır. Kazanç da yasaklanmıştır. İşte Peygamberimiz diyor ki ben sizi cennete yaklaştırıp ateşten uzaklaştırıcı olan her ne biliyorsam muhakkak onu yapmanızı size emrettim. Yine sizi cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştırıcı bildiğim her şeyden de sizi yasakladım, nehyettim. Yani bize iyi olan, güzel olan, menfaat olan şeyleri Peygamberimiz emretmiş. Bizi helak edecek, bizi yok edecek, bizi cehenneme götürecek. Hem dünyada hem ahirette rezil ve perişan edecek olan şeyleri de bize yasaklamış ve bizleri nehyetmiş. Ve Peygamberimiz şunu diyor, bu çok önemli, bunu kalbimize yazacağız. Ruhul Emin Cebrail benim kalbime vahyetti ki herhangi bir nefis dünyadaki rızkını sonuna kadar almadıkça ölmez. Yani insana takdir edilen rızık gelmedikçe o insan bu dünyadan göçüp gitmez. O zaman her ne kadar o rızık bazen gecikse bile, çünkü bazen rızık gecikebilir, değil mi? Vaktinde gelmeyebilir. Ha, bu durumda kul ne yapacak? Bu bakımdan Allah'tan korkunuz. Yani harama girmeyecek, rızık ararken güzel ve helal yollardan arayınız diye Peygamberimiz buyuruyor. Bakın Peygamberimiz bize ne diyor? Helal yollardan, güzel olan yollardan rızık arayın diye emrediyor. Rızık aramayı da terk edin demiyor. Arayın ama helal yoldan, güzel yollardan arayın. Hatta bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Sakın rızkın herhangi bir kısmının gecikmesi sizi Allah'a isyan ederek rızık aramaya sevk etmesin. Yani Allah'a isyan etmeyin rızık gecikti diye, az geldi diye. Sakın ha böyle bir şeye de tevessül etmeyin. Böyle bir isyanın içerisine de düşmeyin. Zira günah ile Allah'ın nezdinde bulunan rızka asla erişilemez. Çünkü günahlar ne yapar? Rızkın gelmesine mani olur. Gelse bile o rızıktan bir fayda göremezsiniz, bir bereket göremezsiniz. İşte akıllı bir insan ne yapacak? Her şeyden önce, herkesten evvel nefsine şefkat göstermeli. Nasıl gösterecek? Nefse şefkat nasıl olur? Çünkü nefse şefkat sermayeyi korumakla olur. Şimdi siz bir ticaret yaptığınız zaman önce sermayenizi korursunuz. Sonra o sermayenin üzerine daha fazla mal katma, kazanç yoluna gidersiniz. Ama evvelen o sermayeyi korumak lazım. Şimdi peki sermayeyi korumasa insan ne olur? Helak olur. Peki sermaye nedir? Gerçek manada anladığımız sermaye de nedir? Dindir ve dinin bize emrettiğidir. İşte bu nedenle akıllı bir kimse için en iyi şey geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şeydir. Geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şey ise gelecek alemde neticesi en güzel olan şeydir. Değil mi? O bir alemde neye muhtaçsak biz de ne yapacağız? Onu yerine getirmeye çalışmış olacağız. Bu nedenle demişler ki alimler, yani Allah böyle insanın aklını çalıştırma noktasında haram olan şeyleri korumada ne yapar? Vekil olur. Çünkü aklı vermiş Allah bir insana. Akıllı bir insanda ne yapar? Menfaatinin ne olduğunu iyi bilir. Menfaat nedir hakiki manada? Ahiret saadetidir. Zaten bunu bilmiyorsa o adam akıllı değildir. Eğer dünyalık için ahiretini satıyorsa, ahiretini değişiyorsa bu insanın aklı yerinde değildir. Ve kim cahil bile olsa Allah onun rızkına vekil olmuştur, kefil olmuştur. Eğer zaten çok akıllılıkla rızık kazanma, mal talep etme, zenginlik olsa o zaman aklı iyi olmayanlar, kafası çalışamayanlar da o zaman ne olacaktı? Aç kalacaktı. Ama bakıyorsunuz gerçekten dünyada adamın kafası çok çalışmadığı halde malı çok olabiliyor. Bu nedir? Demek ki Allah-u Teala illa bir insan akıllıdır diye dünyada rızkı almıyor, ona vermiyor. Ve kimse de böyle bir şeyde başarılı olmuyor. Ve dünyanın dengesine baktığınız zaman bunu da görüyorsunuz. Ve kul bakıyorsunuz nereden rızkı gelecek de belli değil. Allah-u Teala bir yerden yazmış, ona ne yapıyor? Rızkı geliyor. Bir haberde anlatılıyor, iki melek karşılaşıyor. Biri ona diyor ki falan Yahudinin canı balık çekmiş, ben oraya diyor balıkları sevk ediyorum. Bakın hikmete bak. O bir melek de diğerine diyor ki falan abidin, böyle Allah-u Teala'ya çok ibadet eden kişinin diyor canı zeytinyağı çekmişti ama onu da diyor dökmekle emredildim. Yani o onu çekiyor canı ama ona nasip olmayacak. O biri de ne yapıyor? Canı çekiyor, hiç ummadığı yerden ona balık geliyor, balık sevk ediliyor. Bu nedenle kişinin rızkı bir yerden gelir. Kul ne yapacak? Kendini bu konuda paralamayacak, bunu böyle haris olmayacak. Dikkatli bir şekilde helal yoldan nefsine de eziyet etmeden, insanları da kırmadan, insanlara zarar vermeden de ne yapacak? Rızkını talep edecek. Allah-u Teala da ona ne yapıyor? O rızkı kolaylaştırıyor. O rızkın gelmesi yolunda kapıları açıyor. Allah-u Teala bizlere helalinden bol rızıklar nasip etsin. Helal yoldan çalışmayı bizlere nasip eylesin. Burada şu da var. Hani demiş ya büyükler, kişi var mal kazanmak için bedenini, sağlığını harcar. Sonra da o sağlığını bozmuş ya, sağlık elden gitmiş. Bu sefer de diyor sağlığını kazanmak için elindeki bütün serveti harcar diye böyle güzel bir söz söylemişlerdir. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programımızla daha sizlerle birlikteyiz. Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Havva'dan doğan çocukları. Adem Aleyhisselam 100 yıldan sonra Hazreti Havva'ya yaklaştım. İlk batında Kabil ile kız kardeşi Lubut ikiz olarak doğdum. İkinci batında Habil ile kız kardeşi İklima doğdum. Yüce Allah birinci batında doğanı ikinci batında doğanla, ikinci batında doğanı da birinci batında doğanla, iki batın arasındaki evlenmede birbirine muhalefet korunmak suretiyle evlendirilmesini Adem Aleyhisselam'a emrettim. Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Havva'dan her batında biri erkek, diğeri kız olarak 20 batında ikiz 40 çocuğu doğurdum. Bu batınlardan bir erkek çocuk kendisiyle birlikte ikiz olarak doğmuş olup kendisine helal olmayan kız dışında diğer batınlarda doğmuş bulunan istediği kızla evlenebilirdim. Bu da o zaman Hazreti Havva anadan doğan öteki kız kardeşlerden başka kadın bulunmamış olmasından ileri geliyordum. Adem Aleyhisselam Habil'in ikiz kardeşiyle evlenmesini oğlu Kabil'e, Kabil'in kız kardeşiyle evlenmesini de oğlu Habil'e emrettim. Habil, Kabil'in kız kardeşiyle evlenmeye razı oldu. Kabil ise Habil'in kız kardeşiyle evlenmekten kaçındı ve kendi ikiz kız kardeşiyle evlenmeye özendi. Habil, Kabil'e başvurup kız kardeşini kendisiyle evlendirmesini istedim. Kabil, Habil'in dileğini kabul etmedi ve "O benimle birlikte doğan kız kardeşimdir. Kendisi senin kız kardeşinden daha güzeldir. Onunla evlenmeye ben senden daha layık ve müstehakım" dedim. Gerçekten de Kabil'in kız kardeşi çok güzel, Habil'in kız kardeşi ise çirkindi. Adem Aleyhisselam Yüce Allah tarafından kendisine emrolunanı Hazreti Havva'ya da haber verip Kabil'e emret, Habil ile doğan kızla evlensin. Habil'e de emret, Kabil ile doğan kızla evlensin dedi. Hazreti Havva bunu oğullarına söyledi. Habil razı oldu, Kabil ise kızdı. Bu ancak onun, Adem Aleyhisselam'ın reyidir. "Hayır, vallahi Allah bunu hiçbir zaman emretmez" dedi. Babasına da "Ey Adem, bu senin işlerindendir" dedi. Adem Aleyhisselam Kabil'e kız kardeşini Habil ile evlendirmesini emretti. Fakat Kabil kabul etmeye yanaşmadı. Adem Aleyhisselam "O sana helal değildir" dedi ve kızdı. "Gidiniz, ikiniz Allah'a birer kurban takdim ediniz. Muhakeme olununuz. Hanginizin kurbanı kabul olursa o bununla evlenmeye diğerinden daha layık ve müstahak olur. Hanginiz onunla evlenmeye layık ise Allah semadan bir ateş indirir, onun kurbanını yakar" dedim. İkisi de bu teklifi kabul ettiler. Habil davar sahibi idi. Birçok davarı vardı. Kurban için davarının süt ve kaymak gibi en nefis gıdasını hazırladı. Kabil çiftçiydi. Kurban için ekininin en kötüsü olanından aldı. Kurbanlarını yaklaştırmaları kendilerine emrolununca davar sahibi davarının en değerlisini, semizini ve güzelini gönlünden koparak takdim etmek, çiftçi olanı ise pek çok buğday başağı bulunduğu halde elinde olanları ufalayıp yemiş halde ancak bir avuç kötüsünü, karamuklusunu hem de gönülsüz olarak takdim etmek üzere Nevz Dağı'na çıktılar. Adem Aleyhisselam da yanlarında idi. Habil ile Kabil kurbanlarını oraya koydular. Kabil Habil'e "Ben senden büyüğüm, ebeveynimin de vasisiyim. O benimle birlikte doğan kız kardeşimdir. Ben onunla evlenmeye senden daha layığım" diyerek övünüyordum. O zaman Habil 20 yaşında, Kabil de 25 yaşında idi.
Adem aleyhisselam, Rabbine dua ettim. Habil, kalbinde Allah'ın takdirine rıza ve emrine boyun eğme duygusu taşımakta idim. Çünkü o temiz kalpli idi. Kabil ise içinden, benim kurbanım ister kabul olunsun, ister kabul olunmasın, umurumda değildir. Habil hiçbir zaman benim kız kardeşimle evlenemeyecektir, dedim. O sırada gökten bir ateş inip Habil'in kurbanını yaktı. Onun kurbanı kabul olundu. Kabil'in kurbanı ise uzaklaştırıldı. Kabul olunmadı. Çünkü o temiz kalpli değildi. Dağdan indiler ve dağıldılar. Kabil kurbanının Allah tarafından reddedilişine kızdı. Kalbindeki kıskançlığı ve azgınlığı kabardı. Habil davarının başına gitmişti. Kabil onun yanına varıp, ben seni muhakkak öldüreceğim, dedi. Habil, beni ne için öldüreceksin, diye sordu. Kabil, çünkü Allah senden kurbanını kabul ettim. Benim kurbanımı kabul etmeyip bana geri çevirdi. Demek sen benim güzel kız kardeşimle evleneceksin. Ben ise senin çirkin kız kardeşinle evleneceğim ha? Sonra da herkes senin benden daha hayırlı ve üstün olduğunu söyleyecektir ha? Bundan sonra da senin çocukların benim çocuklarıma karşı övünecekler ha? Demek sen halkın içine gideceksin, onlar senin takdim ettiğin kurbanın kabul olunduğunu, benim kurbanımın ise geri çevrildiğini öğrenecekler ha? Hayır, vallahi halk ne beni ne de seni senin benden daha hayırlı olduğunu göremeyecektir. Ben seni muhakkak öldüreceğim, dedi. Habil, benim günahım nedir? Allah ancak kendisinden korkanların kurbanını kabul eder, dedim.

Dağların başlarından aşağı kayıp Kabil'in elinden kurtuldu ise de Kabil onu öldürmek için fırsat kollamaya devam ettim. Habil'in günlerden bir gün dağda davarlarını otlattığı ve kendisi de orada yatıp uyuduğu sırada Kabil onun yanına vardı. Yerden kaldırıp başına vurduğu bir kaya parçasıyla Habil'i öldürdüm. Kabil, Habil'i akşamleyin öldürmüştüm. Ertesi gün sabahleyin ne yapıyor diye ona bakmak için gittim. Habil yeryüzünde Adem oğullarından ilk ölen kimse olduğu için Kabil onun ölüsüne ne yapacağını bilemiyordum. O sırada Yüce Allah iki karga gönderdi. Onlar birbirleriyle kavga ettiler. Biri diğerini öldürdü. Sonra gagası ve iki ayağı ile bir çukur kazıp öldürdüğü kargayı onun içine itip bıraktı ve üzerini toprakla örttü. Kabil onun yaptığını gördü. Kurban hadisesi ve sonucu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani onlar Allah'a yaklaştırılacak birer kurban takdim etmişlerdi de, ikisinden birininki kabul olunmuş, diğerininki kabul olunmamıştı. O evvelkisi kardeşine seni elbette öldüreceğim demişti. Beriki de şöyle söylemiştim. Allah ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. Andolsun ki sen beni öldürmen için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatıcı değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz dilerim ki sen kendi günahınla birlikte benim günahımı da yüklenesin de o ateşin yaranından olasın. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolay göstermişti. O da onu öldürmüştüm. Bu yüzden maddi manevi ziyana uğrayanlardan olmuştum. Sonra Allah bir karga gönderdi. O eşiyordu ki ona kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini göstersin. Yazıklar olsun bana dedi. Ben şu karga gibi bile olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz mi oldum? Artık o ettiğine pişmanlığa düşenlerden olmuştum. Kabil kendisiyle birlikte doğan kızın elinden tutarak Nevz Dağı'ndan inip Yemen topraklarından Aden'e gittim. Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva Habil için uzun zaman ağladılar. Kabil'in oğullarından Kabil'e rastlayıp da onu taşa tutmayan bir kimse yoktu. Kabil'in ama olan oğlu bir gün Kabil'in yanına geldi. Oğlu ile birlikte gelip oğlu işte bu baban Kabil'dir deyince ama hemen bir taş alarak babası Kabil'i öldürdü. Ama'nın oğlu babacığım sen babanı öldürdün dedi. Ama hemen elini kaldırıp oğluna bir şamar indirdi. O da öldü. Bunun üzerine ama yazıklar olsun bana. Attığım taşla babamı öldürdüm, indirdiğim şamarla da oğlumu öldürdüm diyerek acındı. Adem aleyhisselamın ilk nebi peygamber oluşum. İnsanlara gönderilen peygamberlerin ilki Adem aleyhisselamdır. Ashab-ı kiramdan Ebu Zer el-Gıfari der ki, Nebi aleyhisselama ya Resulallah nebilerin evveli ilki hangisidir diye sordum. Adem'dir buyurdu. O nebi mi idi diye sordum. Evet mükellem yani Allah'la konuşan bir nebi idi buyurdum. Adem aleyhisselam çocuklarına peygamber olarak gönderildi ve kendisine 21 bir diğer rivayette 10 sahife indirildim. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselama yazı yazmayı öğrettiği için Adem aleyhisselam inen sahifeleri kendi el yazısı ile yazdım. Yüce Allah'ın Adem aleyhisselama indirdiği hükümler arasında ölü hayvan eti, kan ve domuz eti de haram kılınmıştır.

Peygamberimizin Miraç gecesinde birinci kat semada Adem aleyhisselamla selamlaşmasın. Peygamberimiz aleyhisselam Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselamla dünya semasının üzerine çıktıkları zaman orada oturan, sağında ve solunda bir takım karartılar bulunan, sağına baktıkça gülen, soluna baktıkça da ağlayan bir zat ile karşılaşmışlardım. Cebrail aleyhisselam peygamberimize selam ver ona dedi. Peygamberimiz selam verdi. O da peygamberimizin selamına mukabele etti. Ve hoş geldin, safa geldin salih peygamber, salih oğlum dedi. Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama kim bu diye sordu. Cebrail aleyhisselam bu atan Adem aleyhisselamdır. Sağında ve solunda olan şu karartılar da onun soyundan gelen çocuklarının ruhlarıdır. Onlardan sağında olanlar cennetlik, solunda olan karartılar da cehennemliklerdir. Sağına bakınca güler, soluna bakınca da ağlar dedi. Adem aleyhisselama kıyamete kadar gelecek zürriyetinin arz edilişi ve onlardan ve peygamberlerden ahd-ü misak alınışı. Adem aleyhisselam yaratıldığı veya semada bulunduğu veya cennetten yeryüzüne indirildiği ya da Mekke'de Arafat'ta Naman mevkiinde bulunduğu sırada Yüce Allah onun sırtını sıvazladı da sırtından kıyamete kadar yaratacağı zürriyetinin her canlı kişisi düştü. Sonra onlardan her insanın iki gözü arasında nurdan bir parıltı yaratıp onları Adem aleyhisselama arz etti. Adem aleyhisselam, ey Rabbim kim bunlar diye sordu. Yüce Allah, bunlar senin zürriyetindir buyurdum. Adem aleyhisselam, ya Rab şu nurlar ile insanlara üstün geldiklerini gördüğüm kimlerdir diye sordu. Yüce Allah, ey Adem onlar zürriyetinden gelecek peygamberlerdir buyurdum. Yüce Allah, Adem aleyhisselamın belinden bütün zürriyetini çıkarıp onları akıl sahibi yaptı da kendilerine hitapta bulundum. İman ile emir ve imansızlıktan nehy ettim. Kendilerinden ahd ve misak aldım ve onları kendilerine şahit tutup kıyamet günü biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye size 7 kat gökleri şahit tuttum ve size babanız Adem'i de şahit tuttum. Şunu iyi biliniz ki benden başka Rab yoktur. Bana hiçbir şeyi ortak tutmayınız. Bu ahd-ü misakımı size hatırlatacak peygamberlerimi de göndereceğim ve size kitaplarımı da indireceğim. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyurdum. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Senin bizim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna, bizim için senden başka Rab bulunmadığına şahit olduk dediler. Ve bunu ikrar ettiler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Hani Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından, sulplerinden zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefislerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştim. Onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi. Yahut daha önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onların ardından gelen bir nesliz. Şimdi o batılı Kur'anların işlediği günahkar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi. Yüce Allah ayrıca bütün peygamberlerden de risalet ve nübüvvet misakı aldı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Allah geçmiş peygamberlerine and olsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra da size nezdinizdeki o kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber gelmiştir, gelecektir. Ona mutlaka iman ve kendisine her halde yardım edeceksiniz diye ahd ve misak aldığı zaman ikrar ettiniz ve üzerinize bu ağır yükümü alıp kabul eylediniz mi buyurdum.
Onlar cevaben ikrar ettik dediler. Allah da öyleyse birbirinize ve ümmetlerinize karşı şahit olunuz. Ben de sizinle beraber bu ikrarınıza şahitlik edenlerdenim buyurdum. Kadı İyaz'a göre Yüce Allah bu misak-ı vahyi ile almıştır. Hiçbir peygamber göndermemiştir ki ona Muhammed aleyhisselamı veya vasıflarını anmış ve ona eriştiğin takdirde kesin olarak iman edeceksin diye kendisinden ahd ve misak almış olmasın. Deniliyor ki Yüce Allah peygamberlerinden bunu kendi kavimlerine de haber vermelerini ve onların kendilerinden sonra gelecek kavimlerine de haber vermeleri hususunda kesin söz almıştır. Hazreti Ali de demiştir ki, Yüce Allah Adem aleyhisselamdan ve ondan sonra gelen her peygamberden Muhammed aleyhisselam gönderildiği zaman kendileri sağ olurlarsa ona iman ve dinine yardım etmeleri ve aynı surette ümmetlerinden de kesin söz almaları hususunda kesin bir söz almıştır.

Adem aleyhisselama peygamber resimlerinin indirilişi. Yüce Allah Adem aleyhisselamın dileği üzerine zürriyetinden gelen bazı peygamberlerin suretlerini cennet ipeklerinden kumaşlara çıkarttırıp Adem aleyhisselama indirmiştim. Bunlar Adem aleyhisselamın güneşin battığı yerin yanındaki mahzeninde saklı bulunuyordum. Zülkarneyn aleyhisselam onları mahzenden çıkarıp Danyal aleyhisselama vermiş, Danyal aleyhisselam da onları ipek kumaşlara geçirmiş, çizmiştim. Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar olan peygamberlerden bir kısmına ait olan bu resimler kraldan krala geçe geçe Kayser Heraklius'a kadar gelip erişmiş, o da Hazreti Ebubekir'in İstanbul'a giden elçilerine sandığından birer birer çıkarıp göstermiştim. İslam elçileri peygamberimizin resmiyle karşılaşınca ağlamışlardı. Adem aleyhisselamın sağlığında gördüğü oğul ve torunlarının sayısı ve vefatı. Adem aleyhisselam Nevz Dağı'nda oğulları ve oğullarının oğulları 40 bine doluncaya kadar yaşadı. Adem aleyhisselam ölüm döşeğine düştüğü zaman oğullarına "Oğulcuklarım, ben cennet meyvelerinden yemeyi özlüyorum," dedi. Oğulları onu babaları için aramaya, elde etmeye gittiler. Meleklerle karşılaştılar. Meleklerin yanlarında Adem aleyhisselam için kefen ve koku ile kazma, kürek ve zembil vardı. Melekler, "Ey Adem oğulları, nereye gidiyorsunuz ve ne aramak istiyorsunuz?" diye sordular. Onlar da, "Babamız hastadır, cennet meyvelerinden yemeyi arzuluyor. Onu toplamak için bizi gönderdi," dediler. Melekler, "Geri dönünüz, babanızın eceli geldi," dediler. Adem aleyhisselamın oğulları meleklerle birlikte geri döndüler. Melekler Adem aleyhisselamın yanına girince Hazreti Havva korktu ve Adem aleyhisselama yapıştı. Adem aleyhisselam ona, "Sen yüce Rabbimin melekleri ile benim aramdan çekil," dedim. Bunun üzerine melekler Adem aleyhisselamın ruhunu kabzettiler. Sonra onu yıkadılar, kefenlediler, kokuladılar. Kabrini kazdılar. Meleklerden birisi öne geçti. Öteki melekler de onun arkasında durdular. Adem aleyhisselamın oğulları da onların arkasında sıralandılar. Cenaze namazını kıldılar. Melekler kabrin içine girip Adem aleyhisselamı kabre indirdiler. Üzerini kerpiçle kapattılar. Kabrin üzerine toprak çektikten sonra, "Ey Adem oğulları, işte ölüleriniz hakkında tutacağınız yol budur," dediler. Adem aleyhisselam vefat ettiği gün cuma günü idi. Ömrü de 1000 yıldı. Selam olsun ona. Adem aleyhisselamın şekil ve şemaili. Adem aleyhisselam uzun hurma ağacı gibi upuzun boylu, kıvırcık ve çok saçlı, kırmızı benizli, büyük gözlü, kalın baldırlı, uzun boyunlu idi. Sakalsızdı. Adem aleyhisselamın başının saçı iki bölük halinde örgülü idi. Kendisi yaratıklar içinde en güzeli idi. Onun güzelliği Yusuf aleyhisselamdan başka hiç kimse de toplanmamıştı. Selam olsun ona.

Değerli dinleyenler, Bir Peygamberler Tarihi programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
4: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Süre geldik ezeliden, pirim Muhammed Ali'den, şerab-ı la yezali'den, içenlerde humar olmaz. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere, kan bahası dinar olmaz. Kıyamazsan başü cana, bırak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı üşürmüş başına, Enel Hakk'ın firaşına, düşenlere timar olmaz. Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir, divane ra kalem nisttir. Ne söylese kanar olmaz.
1: ...91.0...

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Sen prangalara vurulsan da özgürsün. Sen Allah'a bağlandığın zaman sana kölelerin tuzağı ne zarar verebilir ki? Kardeşim, karanlığın ordularını kökten sileceksin. Ve bununla yeryüzünde bir fecir doğacak. Sen ruhunu bu fecrin doğuşuna teslim et. O zaman fecrin bizi uzaktan karşıladığını göreceksin. Kardeşim, muhakkak ki ellerinden kanlar akmıştır ve zillete mahkum olmaktan yüz çevirmiştir. Muhakkak ki bir gün o şehadet aşıkları ebediyet kanıyla cennete yükselecektir. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek ve yaraları saracak ve yeniden sancağımızı kim dalgalandıracak? Kardeşim, muhakkak ki ben bugün sarsılmaz dayanağa sahibim ve yerlerine dayanmış dağları, kayaları parça parça ederim. Ta ki küfrü yeryüzünden yok edinceye kadar. Ben Rab ve din için intikam alacağım. Yılmadan Rasul ve sünnet üzerine devam edeceğim. Ya dünyayı kuşatacak zafer ya da Allah'a sunulacak şehadet. Kesinlikle kardeşim, ben bu savaştan yılacak değilim. Silahımı da kenara atacak değilim. Şayet kardeşim, ben ölürsem şehidim. Sen de övülmüş bir zaferle devam edersin. Muhakkak ki ben emin bir şekilde yıldızların Rabbi olan Allah'a giden yol üzerindeyim. İster beni affedin, ister beni cezalandırın. Muhakkak ki ben verilen ahde eminim. Kanadı kırık bir kuş değiliz ki bundan dolayı zelil görünüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların sesini işitiyorum. Kardeşim, benim üzerime ağlarsan, benim kabrimi o içten damlalarla ıslatırsan, ufalanmış kemiklerden kendine meşale oluştur ve ışığıyla yaklaşan zafere doğru ilerle. Kardeşim, biz ölürsek sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimizin bahçeleri bizim için hazırlanmıştır. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaklar. Ebedi diyar bizim için ne kadar hoştur.

0: Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ سِرِّيْلَ Aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَقَّ الْكَمَرُ Nasıl ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki, küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki, içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın Halik-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli, Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani kat'iyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa kat'iyen şifa bulmuştur.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Ya Rabbi, sana layık kul olmadık, nimetlerine şükürsüz davrandık, tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle Rahman Allah'ım. Thank you. zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, rahim Allah'ım.

kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
olsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanları dağ

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aninler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. İman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay.

0: Kuru tuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacit, ya vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm, ondan okunur ehadiyetin, yüzümün biricikliği seni...
1: Gönlümüzden gönlünüze...

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün.

0: ışık doğdu kudret sabaha.
1: Gönlümüzden gönlünüze gülün davet
0: ey
1: radyo.
0: Gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha, Resulullah geldi, gülün ey gözler.

Nur gibi doğdun Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soysuzlar yalanladı peygamberimi. Soysuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resul'ün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öndü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaatkanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardılar.